de temas ettiğimiz üzere bilgi sorumluluk getirir. Mümin olan insan tek başına kalsa bile doğruya şahitlik etmekten geri durmayan insandır. Bir başka ayeti kerimede Allah Teala peygamberler hakkında onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik buyurmaktadır. Burada hayır işleme, iyilik yapma sorumluluğunun namaz ve zekattan dahi önce dile getirilmesi dikkat çekicidir. Çünkü iyilik yapmak namaz ve zekatı da içeren belki de en geniş sorumluluk alanıdır. Yine bu ayetle ilgili ikinci bir önemli nokta, bu sorumlulukların bütün peygamberlerin mesajında ortak olmasıdır. Zaten bununla uyumlu olacak şekilde Allah Teala, kıblenin Kabe'ye çevrilmesi bağlamında şöyle buyurmaktadır. Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. Siz iyilikte yarışın. Burada iyilikte yarışma emri sadece Müslümanlara yönelik değil, ehli kitabı da içerecek şekilde dile getirilmiştir. Bunlara ek olarak iyilikte bulunma, dünya hayatının hem işleyişi hem de imtihan oluşu bakımından gayesini açıklamak için Kur'an'da dile getirilmiştir. Önce işleyişe bakacak olursak, Allah'ın dünyada yarattığı düzen, iyilikle daim olmakta, kötülükle bozulmaktadır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Karada ve denizde fesat, insanların yaptıkları yüzünden ortaya çıkmıştır. Bu ayeti kerime, İyi ve kötü amellerimizin henüz dünya hayatındayken bizi nasıl doğrudan etkilediğini göstermesi bakımından anlamlıdır. Dünya hayatının gayesi ise imtihandır ve imtihanın konusu kimin daha güzel davranışlarda bulunacağıdır. Allah ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel davranışlarda bulunacağını sınamak için yaratandır. Tersinden düşündüğümüzde kötülük yapanlarsa cezalandırılmayı hak edenlerdir. Cezalandırılmayı hak edenler ancak insanlara zulmedenlerdir. Bu ayette cezalandırmanın ancak kaydıyla zulme bağlanmış olması ayrıca önemlidir. Böylelikle cezayı hak etmenin özünde insanlara zulmetmenin yer aldığını anlamış oluruz. Değinmek istediğimiz son ayet, ahlakın en temel kavramlarından biri olan ihsanı içermektedir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah'ın sana ihsanda bulunması gibi, sen de insanlara ihsanda bulun. İhsan etmek veya ihsanda bulunmak, görev olarak tanımlanamayacak bir iyilik yapmaktır. Mesela Kur'an'da cennetin ancak Allah'ın lütfu, ihsanı ve keremi sayesinde elde edilebileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla cennet bir ihsandır. Bir babanın eşinin ve çocuklarının nafakasını karşılaması görevdir. Ama fazlasıyla yapması ihsandır. O nedenle ihsan, tam da burada konu ettiğimiz müstehap eylemleri ifade etmektedir. Söz konusu ettiğimiz ayet-i kerimede hem ihsanda bulunma emri vardır, hem de bu emir Allah'ın insana ihsanda bulunmasıyla karşılaştırılmıştır. İkinci noktada en az ihsan emri kadar önemlidir. Çünkü ahlak geleneğimizde sıklıkla dile getirilen bir söz vardır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Esasen Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, mümkün olduğunca nefsin arzu ve isteklerinden kurtulmaktır. Ancak buradaki ayet bağlamında düşündüğümüzde, Allah'ın insanlara ihsanda bulunması gibi bizim de ihsanda bulunmamız, aslında O'nun ahlakıyla ahlaklanmak açısından bize emredilen her şeyi yerine getirmemiz anlamına gelmektedir. Kur'an'da ahlaki mesajın öncelenmesini, hukukun amacı olan toplumsal düzenin ve adaletin gerçek anlamda ahlakla sağlanabilmesine bağlamak mümkündür. Şöyle ki bu yazının da konusu olan hukukla ahlak arasındaki ilişkide her iki alanın başlıca amaçlarından birinin toplumsal düzen ve adaleti sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu amacın hukukla elde edilmesi ahlaka nazaran daha zordur. Çünkü hukuk sadece dışta görüneni dikkate alır. İnsanın iç dünyasına nüfuz edemez. Vicdan sadece ahlakın etkin olduğu bir alandır. Yani bir insan zahiren hak ve sorumluluklarını yerine getiriyor görünmesine rağmen niyetindeki ahlaka aykırılığı gizliyor olabilir. Bu da modern anlamda hukukun adalet ve düzeni tesis etmede zorlanmasına neden olmaktadır. Oysa İslam'ın hukuk anlayışı olan fıkıh sadece hak ve sorumluluklardan bahsetmez. Burada konu ettiğimiz müstehap ve mekruhlar da fıkhın konusudur. Bu nedenle İslam'da hukukla ahlak arasında ciddi bir ayrılıktan söz edilemez.

İbadetlerin ahlaki işlevi. İslam'da hukukla ahlakın arasındaki irtibatı güçlendiren en önemli olgulardan birisi ibadettir. İbadet, Allah'ın insan üzerindeki haklarındandır. Sanki insan, öncelikli olarak Allah'ın haklarını yerine getirmek suretiyle diğer insanların da kendisi üzerindeki haklarını yerine getirmeye hazırlanmaktadır. Bu anlamda ibadetlerin ilk sırasında yer alan namaz hakkındaki şu meşhur ayet oldukça önemlidir. Namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Hatırlanacağı üzere haramlardan kaçınmanın ahlakın başlangıç noktası olduğunu belirtmiştik. Bu ayette de gerçek namazın insanı haramlardan ve diğer kötülüklerden alıkoyacağı ifade edilmiş olmaktadır. Çünkü 5 vakit farz namaz, insanın kendisini sürekli kontrol etmesini sağlayabilecek potansiyel bir güce sahiptir. Ek olarak, iyilikler kötülükleri giderir mealindeki ayet-i kerimenin bağlamı da namazdır. Yani Allah Teala namazın ve diğer iyiliklerin insanın kötülüklerini giderecek bir etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. İnsana ahlaki bir karakter kazandırması ve dolayısıyla hak ve sorumluluklarını yerine getirmeye hazırlanması bakımından 4 temel ibadeti kısaca ele almakta yarar vardır. Namazın şekli olarak en önemli özelliklerinden birisi, insanın kibirlenmemesini telkin eden bir ibadet olmasıdır. İnsan önce Allah karşısında kibirlenmemeli, yani büyüklük taslamamalı, sonrasında aynı ahlakı diğer insanlarla ilişkisine de yansıtmalıdır. Zira Hazreti Peygamber'in meşhur hadisi şerifinde ifade ettiği üzere, kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse cennete giremez. Orucun en önemli işlevlerinden birisi, nefsin arzu ve isteklerine engel olarak onu kontrol altına almasıdır. Nefs, kötülüğü çokça emreder ayetinde belirtildiği üzere, insanı kötülüğe sevk eden çoğu zaman nefsi olduğundan, kişinin onu murakabe altında tutması ve ona boyun eğdirmesi gerektiği ahlak kitaplarında oldukça önemsenen bir husustur. Kavram olarak arınma ve temizlenme anlamına gelen zekat, fakir ve diğer ihtiyaç sahiplerine yardım bilinci kazandırmak suretiyle insanı mal ve dünyalık sevgisinden kurtarmaktadır. Bu noktada oldukça manidardır ki, ahlakı ifade etmek üzere kullanılan edep kelimesinin Arapça kök anlamında, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, ikramda bulunmak ve cömertlik vardır. Son olarak hac, yine namazda olduğu gibi kişiye acziyetini hatırlatıp özü itibarıyla diğer insanlarla eş değer olduğu bilincini kazandırmaktadır. Bu da ahlakın amaçlarından biri olarak ifade ettiğimiz toplumsal düzenin ve birliğin sağlanmasında etkili olmaktadır. Yazımızı, konumuzu yine ibadetler bağlamında ahlakın öncelenmesi ve üstünlüğü fikrini pekiştiren bir örnekle bitirelim. Bilindiği üzere 5 vakit namaz, kişi buluğa erdiğinde farz olmaktadır. Ancak Hazreti Peygamber, 10 yaşına gelen çocukların namaz kılmaya zorlanmaları gerektiğini ifade etmektedir. Henüz farz olmamasına rağmen, çocuğun namaz kılmaya zorlanması, namaz sayesinde edineceği ahlaki karakterle irtibatlıdır. Bu sayede kişi, hukuken ehil olmadan önce, bu ehliyete ahlaken hazırlanmış olmaktadır. Dolayısıyla ahlaki eylemler, hak ve sorumluluklardan her zaman üstün tutulmalıdır. Tıpkı müstehapları yerine getirip mekruhlardan kaçınmanın, farzları ifa edip haramlardan sakınmaktan üstün olması gibi. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

0: Günün Duası.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Hastalandığım bir anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti. Ben o anda, "Allah'ım, eğer ecelim geldiyse beni rahatlat. Eğer gelmediyse beni kaldır ve eğer bu bir imtihansa bana sabır ver," diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl dedin?" dedi. Ben de dediklerimi tekrar ettim. Ayağıyla bana dokundu ve "Allah'ım, ona afiyet ve şifa ver," diye dua etti. Ben de bir daha o ağrıdan şikayet etmedim.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 3. Sürekli şekilde davranışlarını kontrol et. İnsanın işlerinin doğru ve düzgün olabilmesi, amellerinin imanıyla uyumlu olabilmesi, insanın kendisini sürekli bir şekilde kontrol etmesine bağlıdır. Bunun için de insanın bazı şeyleri hiç unutmaması, günübirlik telaşların arasında onları ikinci plana atmaması gerekir. Gündelik koşuşturma, telaş ve dertlerimiz bize asıl dert edinmemiz gereken şeyi unutturuyorsa, ortada bir problem var demektir. Peki asıl dert edinmemiz gereken şeyler neler? Öncelikle dert edinmemiz gereken 5 şey vardır. 1. Hayatımızın bugüne kadarki kısmında işlediğimiz günahların affolunup olmadığını bilmiyoruz. Günahlarımızdan dolayı pişmanlık duyup tövbe ettik mi? Tövbe ettiysek şartlarına riayet ettik mi? Tövbelerimizin kabul olmasını engelleyen bir şeyler yaptık mı? İşte ilk olarak bunu dert etmek lazım. 2. Bugüne kadar işlediğimiz iyiliklerin kabul olup olmadığını bilmiyoruz. Allah'ın emrettiği ibadetleri, güzel davranışları çoğu zaman tam yapmadık, aksattık. Aksatmadığımız ibadetlerimizde de şartlarına riayet edip etmediğimizi bilmiyoruz. Kabul olunmuş ibadetlerimizi sonradan içine riya karıştırmak, başkalarına anlatmak, kötülükler yapmak suretiyle geçersiz kıldık mı, onu da bilmiyoruz. 3. Ömrümüzün bundan sonrasında neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şimdiye kadarki hayatımızı biliyoruz ama yarın neyle karşılaşacağımızı, neyle imtihan olacağımızı, imtihanlarımızda ne yapacağımızı bilmiyoruz. 4. Sonsuz olan iki yurttan cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğimizi bilmiyoruz. Her insan sonuçta ebediyet yurdu olan cennet ya da cehennem ikilisinden birine gidecek. Bizler cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğimizi bilmiyoruz. 5. Rabbimiz bizden razı mıdır yoksa bizden razı değil midir bilmiyoruz. Dünyaya geliş amacımız Rabbimize kulluk ederek onun rızasını almak. Ama bizler şu ana kadar yaptıklarımızla bunu başarabildik mi bunu bilmiyoruz. Bundan sonra ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bu 5 bilinmezlik başımızdayken bir insanın sanki imtihanını tamamlamış, cenneti garantilemiş, günahlarını affettirmiş, amellerini kabul ettirmiş gibi kendini garantide görmesi ancak şeytani bir vesvesedir. Elbette Rabbimizden ümidimizi kesmiyoruz, ona dayanıp tevekkül ediyor, ona dua ediyoruz. Ama günübirlik dertler arasında asıl dertleri unutma bedbahtlığına da düşmememiz gerekir. Asıl derdimiz ahiretimiz için bu dünyada yatırım yapmaktır. Ahiret, dünyada yaptığımız yatırımın karşılığını göreceğimiz yerdir. Şurası bir gerçek ki, dünyada da, ahirette de şubeleri bulunan tek banka, sadaka bankasıdır. Dünyada parayı koyuyorsun, ahirette çekiyorsun. Ahirette para çekmek isteyenler şu ayetlere kulak vermelidirler. 1. O gün cehennemde getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. 2. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. 3. Ey iman edenler, Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. 4. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Duamız. Rabbimiz asıl düşünmemiz, dert etmemiz gereken şeylere odaklanmayı nasip eylesin. Günübirlik koşuşturmacalar içinde asıl yapmamız gerekenden gafil bir şekilde imtihanı tamamlamaktan bizleri muhafaza eylesin. Rabbimiz ahirete iyilikler ve hayırlar götürmeyi cümlemize nasip eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İblis sana babasının canı, sevgili evladım diye seslenir. Böylece o lanetlenmiş şeytan sözüyle seni kandırmak ister. O kara yüzlü vaktiyle babana da bu şeytanlığı yaptı. Hazreti Adem'i kandırdı. O iblis satranç tahtasının başında gayet çevik ve kurnazdır. Sen onun oyununa yarı uykulu gözlerle bakma, aldanırsın. Çünkü o seni aldatacak çok oyun bilir. Boğazına bir çöp gibi takılıp kalabilir. Onun çöpü boğazında yıllarca kalabilir. O çöp nedir bilir misin? Mevki, mal ve mülk sevdasıdır. Ey hak yolunda kararsız olan kişi! Mal çerçöptür. Ama sende sevdası oldukça da boğazında takılı durur. Ab-ı hayat içmene engel olur.

0: Planet Radyo. Planet Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 3. cüzdeyiz. 3. cüzden 3 konuyu sizlere aktaracağız. 3. cüzde Bakara suresinin son tarafı ve Ali İmran suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konunun yani 3 mesajın ilki tevhid inancı ve dua bilinci. Vahyin rehberliğindeki muvahhid bir insan olmak ve her zaman Allah'a dua etmek gerekir. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili iki bölüm bulunmaktadır. Birisi ayetül kürsidir ki bu ayette tevhid inancı bağlamında Allah'ın gücü ve otoritesi tanıtılır. Diğeri de Bakara suresinin Amener Rasul olarak bilinen son iki ayetidir. Burada da iman yenileme ve söz verme ayrıca hayati bir dua bulunmaktadır. İkinci mesajsa ahiret bilinci ve diriliş örnekleridir. Vahyin rehberliğinde ahiret inancı güçlenmeli ve hesap günü unutulmamalıdır. Bakara suresinin sonundaki bir diğer önemli konuysa diriliş örnekleridir. Allah Teala insanların ahiret inancını güçlendirmek için dünyada bazı diriliş örnekleri göstermiştir. Bunlar Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Üzeyir aleyhissalatü vesselam döneminde yaşanmış örneklerdir. Bu örneklerden bir başkası ileride rastlayacağımız Ashab-ı Kehf'tir. Ve üçüncü konuya baktığımızda Allah'a teslimiyet bilinci başlığıyla karşılaşıyoruz. Hayatın her alanında Müslümanca yaşamak. Ali İmran suresi Bakara suresinin devamı niteliğindedir. Bakara suresinde Yahudilerin hataları anlatılırken bu surede de Hristiyanların hataları anlatılır. Daha surenin başında Kur'an ayetlerinin muhkem yani açık ve müteşabih yani kapalı olarak iki kısım olduğu açıklanır. İnanç, ibadet, ticaret, evlilik ve ahlak gibi konularla ilgili ayetler muhkem kapsamındadır. Muhkem ayetlere hem iman edilir hem de onlarla amel edilir. Müteşabih ayetlere yani kapalı ayetlere gelince onlara sadece iman edilir, yorum, tefsir ve tevil edilmez. Hazreti İsa'nın babasız doğuşu da bu müteşabih, kapalı konulardandır ve Allah'ın bir mucizesidir. Önceki ehli kitaptan Yahudiler muhkem ayetlerde yani ahkamda hata ettiler. Hristiyanlar da müteşabih yani kapalı, mucizevi konularda hata ettiler. Bu cüzde Meryem validemiz ve Hazreti İsa'nın doğuşu ve gençliği anlatılır. Sonra da konu şu ayetle tamamlanır. İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Burada Hristiyanlara bir mesaj verilir. Siz Hazreti İsa'nın babasız doğmasını yanlış yorumladınız ve hemen Tanrı'nın oğlu dediniz. Haşa! Halbuki onun durumu Hazreti Adem'in durumu gibidir. Mucizedir. Ayrıca Hazreti Adem hem annesiz hem de babasız yaratılmıştır. Bunlara rağmen o insandır ve insan peygamberdir. Dolayısıyla Hazreti İsa da bir insandır ve insan peygamberdir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilk

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Allah içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Allah dileseydi elçilerin ardından gelen insanlar kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Alım satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Allah ondan başka ilah yoktur, diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, "Rabbim hayat veren ve öldürendir" deyince o, "Hayat veren ve öldüren benim" dedi. İbrahim, "Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir" dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez. Yahut evlerinin çatıları çöküp üzerine duvarları yıkılarak harap olmuş, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin, "Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek" demesi üzerine, Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. "Ne kadar kaldın?" diye sordu. "Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım" dedi. Allah, "Hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşeğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklere bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerini etle kaplıyoruz" buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, "Biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir" dedi. İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun, bana göster" deyince Rabbi, "Yoksa inanmıyor musun?" demişti. O, "Hayır, inanıyorum, fakat kalbim tam kanaat getirsin" diye cevabını verdi. Rabbi, "Kuşlardan 4 tane al, onları kendine alıştır. Sonra parçalayıp her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Sonra onları çağır, koşarak sana gelecekler. Ve şunu bil ki, Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir" buyurdu. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır.
Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkârcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise, tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler O'na mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. O dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunuysa ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerinse gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır. Ve Allah hiçbir inkârcı günahkârı sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar
ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tevbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan birisi borçluysa, eli genişleyene kadar beklemek gerekir. Şu da var ki, bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki, onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle, biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun, büyük olsun, vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır. Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Katip de şahit de zarar görmesin. Eğer bunu yaparsanız, şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyin. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler, Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti.
Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler derler ki ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. İnkar edenlerin malları da evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da

günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa, doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, İçlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu, sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar, dinleri hakkında kendilerini yanıltmaktadır. Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde halleri nice olacak? De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır.

De ki, içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım, benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin, her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, "Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin." O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah'ın bir kelimesini Hazreti İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi: Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir? Buyurdu ki, işte böyle. Allah dilediğini yapar. Rabbim dedi, bana bir alamet göster. Şöyle buyurdu: Senin için alamet, insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. Melekler şöyle demişti: Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan, huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Bunlar sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar tartışırken de sen yanlarında değildin. Melekler demişti ki, ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır. O hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşacak ve salih kişilerden olacak. Dedi ki, Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah buyurdu, işte öyle. Allah dilediğini yaratır. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece ol der, o da oluverir. Rabbin ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek: Kuşkuya yer yok, işte size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar, ona üflerim. Allah'ın izniyle derhal kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir

ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz, elbette bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınmış olanların bir kısmının sizin için helal olduğunu bildireyim diye gönderildim ve size Rabbimden bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru olan yol budur. İsa onlardaki inkarcılığı sezince, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sordu. Havariler cevap verdiler. Biz Allah için yardımcılarız. Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Allah buyurmuştu ki, ey İsa, ben seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim, seni o inkarcılardan arındıracağım ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. İnkar edenleri dünyada da ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapanlara gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerdir, hikmet dolu sözlerdir. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti. Sonra ona ol dedi ve oluverdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma. Sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. İşte bunlar gerçek haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet, O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Eğer yine yüz çevirirlerse, kuşkusuz Allah bozguncuları çok iyi bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yine yüz çevirirlerse, şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap, İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber, Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki sizi saptırsınlar. Oysa onlar ancak kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Gün başlarken müminlere indirilmiş olana iman edip günün sonunda inkar edin.
belki onlar da dinlerinden dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın. De ki, doğru olan yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Birine size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz? De ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah zatında ve sıfatlarında sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir. Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça, onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır. Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine öğretmekte olduğunuz kitap ve yapmakta olduğunuz incelemeler gereğince Rabbin halis kulları olun der. Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç? Allah peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine o halde şahit olunuz, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim dönerse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da, yerde olanlar da, isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. De ki, biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki, bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkarcılığa sapıp sonra inkârlarını daha da artıranların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapkınların ta kendileridirler. Evet,
inkar edip de kafir olarak ölenler

edenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Günün duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kim şu duayı gündüzün başında okursa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar kendi başına, ailesine ve malına bir musibet gelmez. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim ve sen yüce arşın sahibisin. Allah'ın dilediği olur, onun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah'tır. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şüphesiz Rabbim yaptığı her işte doğru olandır.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El-Baki. Varlığının sonu olmayan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Bütün varlıkların varlığı, varlığına muhtaç olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Sebat ve devam etmek, kesintiye uğramadan geleceğe doğru sürüp gitmek anlamındaki beka kelimesinden türeyen baki esması, gelecekte varlığının sona ermesi düşünülmeyen, varlığının sonu olmayan anlamına gelir. Fani kelimesinin zıttı olan bu esma aslında bize Allah'tan başka her şeyin gelip geçici olduğunu anlatır. Ahir ve Samet esmalarıyla anlam yakınlığı bulunan baki esması, aynı zamanda Allah'ın zamanın sınırlarından da münezzeh olduğunu anlatan Hay esmasıyla da benzer ki, Allah için ölümün olmadığını, ezeli ve ebedi bir hayatla diri olduğunu vurgular. Allah'ın bütün bu özelliklerini bir arada düşündüğümüzde, varlığının mutlak olarak devam edeceğini fark ederiz. Ama bunun bizim hayatımıza yansıması nedir? Rabbin baki oluşunda bize dokunan ne vardır? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanın en büyük arzularından biridir beka. Yeryüzünde kalabildiği kadar uzun kalmak ister. Kalamayacağını bildiğinden onun yerine yeryüzünde silinmez izler bırakmak ister. Adı devam etsin diye uğraşır. Bunu kimi zaman güzel yollarla yapmaya yeltenir, salih evlat sahibi olarak ilmi çalışmalar yaparak, insanlığa faydalı olacak işlerle iştigal ederek, bazen de fena yolları tercih eder. Bir savaş, bir isyan, bir zulümle adını tarihe yazdıran da ne çok insan vardır, değil mi? Rabbimiz bizlere hayırla anılmayı nasip etsin her daim. İşte bu duygunun temelinde beka vardır. Sonsuzluk isteği. Bu, insana Rabbi tarafından verilen bir duygudur. Bütün diğer duygular gibi itidale çekilmesi gereken, doğru şekilde kullanılması gereken bir duygu. Baki olma isteğimizi yok edemeyiz ama hayra kullanabiliriz. Bizden binlerce yıl önce yaşamış hayırhahların hayatları bize en güzel örnektir bu noktada. Alimlerin, abidlerin, zahitlerin yaşanmışlıkları, hayata bıraktıkları izler hala bugün bize dokunuyorsa, İnsanın bunu en güzeliyle başarabileceğini göstermişler demektir. Rabbimiz bize hayra harcanmış bir ömür nasip etsin. Allah'ın baki oluşu üzerine düşünelim şimdi biraz. Bütün varlıkların varlığı Allah'ın varlığına bağlıdır. Ve Allah'ın varlığı bundan ötürü vacibül vücud olarak tanımlanır. Allah'ın varlığı zaruridir. O olmadan hiçbir varlığın varlığı mümkün değildir. Hepimizin mevcudiyeti ona muhtaçken, Allah'ın varlığı kimseye muhtaç değildir. Kimsenin onu var etmesiyle var olmuş da değildir. İnsanın bunu anlaması çok mümkün olmayabilir. Çünkü biz sebeplere bağlı yaşayan varlıklarız. Rabbimiz bizim için her şeyi bir şeye bağlamıştır. Bu yüzden zihnimiz sebep arar. Sebebe bağlanmamış her şey zihnimizde havada kalır ve çözmekte zorlanırız. Mesela bu dünyaya gelebilmek için bir takım sebeplerin gerçekleşmesi gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden varlığımızı devam ettirmek için de sebep arıyoruz. Evet, bir kadın ve bir adamın aile kurmasıyla bir evlat dünyaya geldi. Sebepler birbirine bağlandı ve doğduk. Ama hangi sebeple yaşamaya devam edeceğiz? Zihnimiz bu bağlantıyı kuramadığında hayat anlamsızlaşıyor ve yaşamaya değer görmediğimiz bir hayat kalıyor elimizde. Allah'la hiç kopmayan bir bağımız olduğunu fark edersek eğer, uğruna yaşanacak bir sebep buluyoruz. yoksa başka sebeplere sarılıp yaşamaya devam ediyor yahut hayatımızı sonlandırmak isteyecek kadar dibe batıyoruz. Bütün bağların kopabilir olması insanı yoruyor. Hiç kopmayacak bir bağ arıyoruz. Rabbimiz bize kendisine en sağlam iple bağlandığımızı hissettirsin, kalbimiz tatmin olsun inşallah. Allah, insanın zihninin zaman kavramıyla her şeyi oturtabildiğini bildiği için kendisini tanımlarken de zaman üzerinden tanımlamıştır birçok esmasında. Baki esmasında da bunu vurgular ve bize her şeyin bitecek olduğunu ifade eder aslında aynı zamanda. Eşya zıddıyla bilinir. Allah'ın baki oluşunu da biz ancak yok olmaya mahkum olan eşyalar üzerinden anlayabiliriz. Her şeyin sınırı var. Her şey yok olacak. Ama Allah, o hep var olmaya devam edecek. Bu, Allah'ın kudretini de ispat eder aslında. Hep var olmanın nasıl bir gücü vardır düşünsene sevgili dinleyici. Her şeyin sonu gelse de onun sonu gelmeyecek. Gücünün de varlığının da sonsuzluğu sarmış alemi. Nasıl bir kudrettir bu? Nelere kadirdir? Kadir olmadığı bir şey var mıdır? Gücünün yetmediği bir şey olabilir mi? Bütün güçleri kapsayan şu güç istese neler yapmaz? Buna rağmen adaletten şaşmaz, herkese hakkını verir ve hatta iman edenlere fazla fazla verir. Rabbimiz bize gücünün hayrını göstersin. Kendi yaptıklarıyla gazabı çekenlerden eylemesin bizi. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Allah'ın baki oluşu, zihnimin kavrayamadığı sonsuzlukta bir evrene açılıyor. Herkesin ve her şeyin sonlu olacağını düşünmek beni aşağı çekiyor. Ama Allah'ın bütün bu yok oluşun üstünde varlığının devam etmesi de ümit veriyor. Vermeli. Versin diye bu esmayı bana iletti Rabbim. Kendine güvenebileceğimi söylüyor. Boşluktaki bana bir ip uzatıyor. Sonsuzluğa açılan gökyüzünden bir ip sarkıyor zihnime. Ancak buna tutunarak kurtulabilirim ben. Ancak Allah'ın baki oluşu beni ayakta tutar. Kime sarılsam yok olacak. Neye tutunsam elimde kalacak. Benim varlığım yok olanları reddediyor. Batanları sevmiyor. Bitenlere tepkili. Benim baki olana tutunmam gerek. Onunla var olduğumu fark ettim. O halde yine onunla devam etmeliyim yola. Bana en çok destek olacak, beni ayakta tutacak ve yaptıklarımın hakkını en güzeliyle verecek, kıymetini bilecek yalnızca O'dur. Dilerim ki Rabbimden yok olan hiçbir varlığa kalbimi meylettirmesin. Beni kendinden başka bir şeyle teselli bulacak kadar sığ sularda bir başıma bırakmasın. Ve ben baki olan Rabbimin baki kıldığı aleme geçerken, sonsuzluğa adım atarken yanımda ona olan sevgimi ve güvenimi götürebileyim, sunabileyim. Varlığı zamanın üstünde olup insana ebediyeti tattıran ya baki, sen ki bize şu fani hayatımızdaki az bir amelle baki olan hayatı kazandırmak isteyensin. Kendini varlığa gizleyip muhabbetinle kalplere varlığını ayan edensin. Bizi varlığının hakkını veren, bekasını hayra taşıyan salih kullarından eyle. Rahmetine muhtacız. Bizi sensiz bırakma yahu. Amin.
0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri,

öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Eğer iki dünya dilersen, ilacı iyiliktir yapar isen. Eğer iyilik bulmak dilerse özün, yürü, iyilik yap. Bırak gerisini sözün.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 7 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 5 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Mü'minun suresinden mesajlar. Mü'minun suresi Kur'an-ı Kerim'deki sıralamada 23, iniş sırasına göre 74. sure olup 118 ayetten oluşmaktadır. Sure adını "Mü'minler kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir" mealindeki ilk ayette geçen El-Mü'minun kelimesinden almıştır. Mü'minun suresinin öncelikli konusu inananların üstün nitelikleridir. Daha sonra her bir insanın anne karnındaki oluşum süreci, Hazreti Nuh aleyhisselam ve adı verilmeyen bir peygamberle Musa ve Harun aleyhisselam hakkında ibretli bilgiler, bu peygamberlerin tebliğlerinin ortak noktaları, onların yolundan giden ümmetlerin ve onların yolundan sapan inkarcıların başlıca özellikleri, Mekke putperestlerinin sorulduğunda Allah'ın yaratıcı gücünü kabul etmelerine rağmen ona ortak koşmaları ve ahirete inanmamaları, bunların ahiretteki acıklı durumları, pişmanlıkları ve karşılık bulmayacak dilekleri hakkında açıklamalar yapılmaktadır. Sure, "Resulüm, de ki, bağışla ve merhamet et Rabbim, sen merhametlilerin en iyisisin" mealindeki dua cümlesiyle son bulur. Bir ayet. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Mü'minun suresi 62. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sensin aklı bizlere bahşeden. Aklımız ki kulluk tarlamızdaki yol göstericimiz. Seni bilmekteki, bilmeyi bilmekteki, perde perde olmuş alemi anlamaktaki rehberimiz. Sınırlı olan aklımızla sınırsız seni anlamaya çalışmak aklımızın acizliği. Sen bilinmek istersin, biz biliriz. Sen bildirdiğin için biliriz. Mahiyetini idrak edemeyiz, çünkü sen görünmeyensin. Zaten aşkta varlığa ne hacet? Gönülde yokluk gerek bize. Batınsın sen. Mahiyetin akılla idrak olunmayandır. Her zerremizden, her nefesimizden haberdarsın. Sen her şeyin sırrını bildiğin gibi gönlümüzün de sırrına erensin. Bize hakikati arama cesareti ver. Bilmek ve anlamak için azim ve sabır ver. Bizleri senin sevgini bilen, senin kudretine teslim olan ve her daim aklını kullanan kullarından eyle. Ey Rabbimiz, aklımızın sınırlarını genişlet. Kalbimize derin hikmetler yerleştir. Bizi gaflet uykusundan uyandır. Her düşüncemizi ve kararımızı senin rızana uygun kıl. Zorluklar karşısında yılmayan, nimetler karşısında şükreden kullarından eyle. Kalplerimizi rahmetinle aydınlat. Aklımızı nurunla süsle. Şu mübarek cuma gününde gönül perdelerimizi açık tut ya Rab. İçimizi nurlandır, ruhumuzu ferahlat, kalbimizi sabır ve şükürle doldur.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
0: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar. Yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti. An vergil salavatı. Aşkına Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Yıllar önce buraya geldiğinde onu taşlamışsınız. Deli muamelesi yapmışsınız.
0: Hiç sorma. O bizim alnımıza yapışan bir kara leke. O gün taşladığımız, Mecnun dediğimiz insanın Allah'ın elçisi olduğunu anladık. İstese bizi bir bedduayla helak edebilirdi. Ama bunu istemedi. O zaman ne yapmış biliyor musun? Taif halkının ve onların soylarından gelenlerin doğru yolu bulmaları için dua etmiş.
1: Kendime nasıl bir çıkış yolu bulacağımı bilmiyorum.
0: Ben sana ne yapman gerektiğini söyledim. Medine'ye gidip peygamberimizle görüşeceksin.
1: Başka çarem yok sanırım.
2: Vahşi bin Harp kısa sürede Medine'ye ulaştı.
1: Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki sen onun peygamberisin.
2: Vahşi Müslüman olmuştu. Peygamberimiz karşısındakinin amcasının katili olduğunu anladığında derin bir teessüre kapıldı ve ondan Hazreti Hamza'yı nasıl öldürdüğünü anlatmasını istedi. Vahşi cezalandırılmadı. Ama peygamberimiz amcasının katledilişini hatırlamak istemediğinden Vahşi'nin bir daha gözüne görünmemesini istedi.
3: Ya Resulallah, babam Abdullah bin Übey öldü. Gömleğini verir misin, ona kefen yapayım?
4: Yahudilerle anlaşma yapıp arkamızdan iş çeviren, her fırsatta aleyhimize konuşarak Müslümanların arasında fitne fesat çıkaran bu adamın cenaze namazını mı kıldıracaksın?
2: Peygamberimiz cenaze gömülünceye kadar bekleyip oğlu Abdullah'a başsağlığı diledikten sonra geri döndü. Aradan çok zaman geçmemişti ki Tevbe suresinin 84. ayeti nazil oldu. Onlardan ölen hiçbiri için asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.
0: 152. bölüm.
2: Peygamberimiz hicretin 9. yılında gittikçe genişleyen İslam topraklarına bazı görevliler göndermeye başladı. İlk olarak Hazreti Ebubekir'i hac emiri tayin etti ve onu beraberindeki Müslümanlarla hacca gönderdi. Sonra aslen Yemenli olan Ebu Musa el-Eş'ari ile Muaz bin Cebel'i Yemen'e elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla gönderdi. Hazreti Muaz heyetin başkanıydı ve yukarı Yemen'den sorumluydu. Ebu Musa el-Eş'ari ise aşağı Yemen'de görevliydi. Yemen heyeti hazırlanmış ve yola çıkmadan peygamberimizi ziyarete gelmişti.
5: Muaz, Allah yardımcınız olsun. Selametle gidin gelin.
6: Allah razı olsun. Dua edin bize.
5: Ederiz tabii. Ama sen bu iş için biçilmiş kaftansın. Peygamberimizin kendisinden Kur'an öğrenilmesini tavsiye ettiği 4 kişiden birisin. Yaşın genç olmasına rağmen peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğuna göre Allah seni utandırmaz. Ebu Musa desen o da İslam'ın ahkamını iyi bilir. Bu işi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum.
7: Peygamberimiz size arkadaşlarımın en uygun olanını gönderiyorum dedi ya zaten.
6: Sağ olun. Allah görevimizi hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin.
5: Peygamberimiz de sizi uğurlamaya gelecekti. Hah, bak yaklaşıyor.
2: Peygamberimiz Muaz bin Cebel ile Ebu Musa el-Eş'ari ile vedalaşmadan önce onlara bazı şeyleri hatırlattı. Ehli kitap bir kavme gittiklerini söyleyerek belde halkını öncelikle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Resulullah'ın Allah'ın peygamberi olduğuna inanmaya çağırmalarını, kalpleri imana ısındıkça da yavaş yavaş ibadetleri anlatmalarını istedi. Sonra Muaz bin Cebel'e, sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
6: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim ya Resulallah.
2: Peygamberimiz o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan diye sordu.
6: Allah Resulü'nün sünnetiyle karar vereceğim.
2: Peygamber Efendimiz Resulullah'ın sünnetinde de yoksa ne yapacağını sordu.
6: Kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
2: Peygamberimiz aldığı cevaplardan

0: senin için geri çevirdiğimi biliyor musun? Kim bu dünyada hıyanet yaparsa kıyamet kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. Bir de haksızlık yapıp mazlumun bedduasını almaktan sakın. Zira gerçek şudur ki Allah ile mazlumun bedduası arasında hiçbir perde yoktur. Seni bunun için çağırmıştım. Şimdi vazifene gidebilirsin. Artık ayrılık vakti gelmişti. Sahabiler Resulullah ile ve birbiriyle kucaklaşarak vedalaştılar. Peygamberimiz Yemen heyetini uğurlamak için bir müddet Muaz'ın yanında yürüdü. Bu arada sessizce söylediği bazı şeyler Muaz'ın ağlamasına sebep olmuştu. Peygamberimizden ayrılırken bir daha görüşemeyecek iki insanın vedalaşması gibi sarılmışlardı birbirlerine.
1: Muaz, ne oldu? Neden hala ağlıyorsun? Peygamberimiz ne dedi sana?
2: Medine'ye döndüğümüzde onun kabrini bulabileceğimi söyledi.
1: Ne diyorsun? Bu onun son görüşümüz müydü?
2: Allah ona uzun ömür versin. Bizi ondan mahrum etmesin.
1: Amin. O olmasa biz ne yaparız? Daha 60 yaşında. O Allah'ın peygamberi. Allah onu aramızdan almaz değil mi?
2: Bilmiyorum. Dua edelim de Allah dünya gözüyle onu bir daha görmeyi nasip etsin.
1: İnşallah.
0: Yemen heyeti yola koyulmuştu. Ebu Musa el-Eş'ari ile Muaz bin Cebel tatlı bir sohbete dalmışlardı. Konu dönüp dolaşıp peygamberimize geliyordu. İkisi de onu kaybetme acısıyla yüzleşmenin verdiği şaşkınlığı yaşıyor. Onu kaybederlerse buna nasıl dayanabileceklerini düşünüyorlardı.
2: Bir gün Resulullah Yafur isimli merkebine bindi ve hadi Muaz sen de bin diyerek beni çağırdı. Ona rahatsızlık vermemek için binmek istemedim. Ama o kadar ısrar etti ki terkisine binmeye çalıştım. Ben binince hayvan huysuzlandı. Silkinerek ikimizi de yere düşürdü.
1: Peygamberimiz de mi düştü?
2: Evet. Ben rahatsız etmeyeyim derken hayvan ikimizi de yere düşürmüştü. Resulullah'a bir şey olsaydı kendimi affetmezdim. Bir yandan kendime kızıyor, bir yandan da peygamberimize bir şey oldu mu diye onu kontrol ediyordum. Oysa gülerek yerinden kalktı, yeniden merkebe binmek istedi. Nihayet hayvan ikna olmuştu. Bizi sırtında taşımaya karar verdi. Peygamberimiz elini arkaya doğru uzatarak sırtıma hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Onun hitabı içimi sıcacık bir sevgiyle dolduruyordu. "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedim. Bir şey söylemedi. Bir süre daha gittik. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Aynı muhabbetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" diye cevap verdim. Biraz daha gittik. Tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Acaba ne diyecek diye iyice meraklanmıştım. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedim. "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordum. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedim. Sabırsızlıkla anlatacaklarını bekliyordum. Allah'tan daha fazla merakta bırakmadan sorusunun yanıtını verdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır.
1: Kullarının ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamaları demek.
2: Evet, bir süre daha yolculuğumuza devam ettik. Sonra peygamberimiz yine bana seslendi. Emrine amade olduğumu söyledi. Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek cevabı beklemeye başladım. Peygamberimiz şöyle dedi. "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır."
1: Bu ne büyük bir müjde.
2: Evet, elhamdülillah.
1: Bir daha tekrarlasana, yanlış mı anladım?
2: Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır dedi.
1: Bunu öğrendiğime çok sevindim.
2: Ben de.
0: Ebu Musa el-Eş'ari Yemenliydi.

0: Muaz bin Cebel de sorular sorarak gidecekleri yerle ilgili bilgi ediniyordu.
1: Anladım. Gideceğimiz yerin senin toprakların oluşu bizim için büyük bir nimet oldu. Bayağı malumat edindim. Peki sen nasıl İslamiyet'i seçtin?
2: Baştan anlatmam lazım. Ben Yemen'in Zebit şehrinde oturan Eş'ar kabilesindenim.
1: Peygamberimizin ahlak ve meziyetlerini övdüğü kabile değil mi o?
2: Evet. Bizim oralara Medine tarafında bir peygamber zuhur ettiği haberi gelince abilerim ve ben bu dini merak ettik. Tek bir ilah inancı olan, yaşamı sadece bu dünyadan ibaret görmeyen bu inanç bize makul gelmişti. Ama onun hakkında bilgimiz çok azdı. Bunu öğrenmenin yolu da ancak Medine'ye gelmekten geçiyordu. Sağ olsun anacığım da bizi destekledi. İki abimle beraber yola düştük. Yalnız da değildik. 50 küsur kişi olmuştuk. Hep beraber limana gittik. Ve uzun bir bekleyişten sonra nihayet buraya gelebileceğimiz bir gemi bulduk. Ve yolculuğumuz başladı. Heyecan içinde peygamberle karşılaşmayı bekliyorduk. Derken kötüleşen hava şartları rotamızı değiştirdi. Gemi Habeşistan'a sürüklendi. Mecburen orada indik. Allah'ın hikmeti ya, orada da Müslümanlar varmış.
1: Cafer ve arkadaşları mı?
2: Evet. Allah bizi doğru yola iletmeyi dilemiş ki onlarla karşılaştık.
1: Allah Allah. Kaderiniz nasıl çizilmiş görüyor musun?
2: Ya, onun hikmetli işleri işte. Akıl sır ermiyor.
1: Cafer ve arkadaşlarının durumu nasıldı peki?
2: Habeş Necaşisi adil ve akıllı bir hükümdardı. Allah rahmet eylesin.
1: Amin, amin.
2: İyi bir düzen kurmuştu. Herkesin görevi belliydi. Orada yaşamak isteyenler kısa sürede kralın huzuruna çıkarılıyor ve ondan müsaade alınırsa Habeş topraklarına yerleşiyordu. Biz de başımıza gelenleri anlattık.
1: Onlar da sizin kalmanıza müsaade etti.
2: Evet, dedim ya Necaşi zeki ve iş bilen bir adamdı. O İslamiyet'i seçmeden evvel Hristiyan'dı. Ve bizim geldiğimiz yerde de tek tanrılı dinler yaygın olduğu için kolay anlaştık. Bizim niyetimizi sezince bizi Cafer'le tanıştırdı.
1: Uzun bir süre mi kaldınız Habeşistan'da?
2: Birkaç sene. O zaman orada 5-10 kadar Müslüman aile vardı. Biz de onların arasına katıldık. Kocaman bir aile gibiydik. Sürekli bir araya geliyor, namazlarımızı cemaatle kılıyorduk. Bu süreçte İslam'la ilgili çok şey öğrendim. Allah Cafer'den razı olsun.
1: Amin.
2: Muhte'de şehit olduğundan beri hayatımda büyük bir boşluk var.
1: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz de onu çok severdi.
2: Bilmez miyim?
1: Hayber dönüşünde yolda sizinle karşılaşmıştık.
2: Ne güzel bir sahneydi değil mi?
1: Hem de nasıl?
2: Biz Medine'ye gelmek üzere yola çıkmıştık. Peygamberimizin Hayber'e gittiğini öğrenince oraya yöneldik. Yolda bir de baktık ki siz Hayber'den dönüyorsunuz.
1: Peygamberimizi hiç öyle görmemiştik. Bineğinden indi ve neredeyse koşar adımlarla karşımızdan gelen gruba doğru ilerledi. Sonra bir de baktık ki ileriden koşarak yaklaşan biri var. O grup sizmişsiniz. Koşan da Cafer.
2: Nasıl sarılmışlardı birbirlerine değil mi? O zaman Cafer'in Peygamber Efendimiz'e ne kadar benzediğini fark etmiştim. Huyu da benzerdi, görünüşü de.
1: Evet, Hayber'in fethine mi, Cafer'in dönüşüne mi sevineyim bilmiyorum diye mutluluğunu dile getirmişti.
2: Ne günlerdi ama. Zaman nasıl da geçiyor değil mi? Bak o zaman Cafer vardı, şimdi yok. Sen Resulullah'ın döndüğünüzde belki beni bulamazsın, kabrimi ziyaret edersiniz dediğini söyledin ya. Kolum kanadım kırıldı. Kim bilir neler bekliyor bizi Muaz. Allah yardımcımız olsun.
1: Amin, amin. Önümüzde uzun bir yol var. Rabbim selametle gidip gelmeyi, döndüğümüzde bıraktığımız hiçbir şeyi kaybetmemeyi nasip etsin.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sensin aklı bizlere bahşeden. Aklımız ki kulluk tarlamızdaki yol göstericimiz. Seni bilmekteki, bilmeyi bilmekteki, perde perde olmuş alemi anlamaktaki rehberimiz. Sınırlı olan aklımızla sınırsız seni anlamaya çalışmak aklımızın acizliği. Sen bilinmek istersin, biz biliriz. Sen bildirdiğin için biliriz. Mahiyetini idrak edemeyiz, çünkü sen görünmeyensin. Zaten aşkta varlığa ne hacet? Gönülde yokluk gerek bize. Batınsın sen. Mahiyetin akılla idrak olunmayandır. Her zerremizden, her nefesimizden haberdarsın. Sen her şeyin sırrını bildiğin gibi gönlümüzün de sırrına erensin. Bize hakikati arama cesareti ver. Bilmek ve anlamak için azim ve sabır ver. Bizleri senin sevgini bilen, senin kudretine teslim olan ve her daim aklını kullanan kullarından eyle. Ey Rabbimiz, aklımızın sınırlarını genişlet. Kalbimize derin hikmetler yerleştir. Bizi gaflet uykusundan uyandır. Her düşüncemizi ve kararımızı senin rızana uygun kıl. Zorluklar karşısında yılmayan, nimetler karşısında şükreden kullarından eyle. Kalplerimizi rahmetinle aydınlat. Aklımızı nurunla süsle. Şu mübarek cuma gününde gönül perdelerimizi açık tut ya Rab. İçimizi nurlandır, ruhumuzu ferahlat, kalbimizi sabır ve şükürle doldur.

175. gün. Duanın vakti. Ayet-i Kerime meali. Resulüm, sen şimdi sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Mü'min Suresi 55. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Sıkıntılı ve ızdıraplı anlarda duasının Allah tarafından kabul edilmesi, her kimi sevindirirse, bolluk ve ferahlık zamanlarında duasını çoğaltsın. Fetva. Duaların sonunda söylenen amin sözü ne anlama gelir? Bunun dini dayanağı nedir? Amin, kabul buyur demektir. Dualardan sonra amin deme uygulaması sünnetle sabittir. Hazreti Peygamber, İmam amin dediği vakit siz de amin deyiniz. Zira kimin amin demesi meleklerin amin demesine denk gelirse o kişinin geçmiş günahları affolunur buyurmuştur. Namazda Fatiha suresi okunduktan sonra amin demek de sünnettir. Hikmetli söz. Doğruluktan korksan bile doğruluk senin kurtarıcındır. Yalana güvensen bile yalan senin tehlike sebebindir. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan. Lanet Radyo.
1: Kamu spotu. Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu spotu.

0: Kökler ve Sözler az sonra.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
1: Reklam.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Gençlikten, ihtiyarlıktan, kıymetten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Zaman nedir? Yaşlanmak nedendir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsanın gönlü üzerinde zamanın elleri sımsıkı bağlıdır. Her nefes alıp verişinde daralır ve seni ihtiyarlığa yaklaştırır. Bu cömert alışveriş bir tür tükenme midir, zenginleşme midir? Sen karar vereceksin. Kimi kışın bile yazı yaşar. Kiminin sıcağında kar tipi eksik olmaz. Kimi bahar vakti baharın geldiğini anlayamaz. Kimi yediği ayazdan güçlenerek çıkar. Bir şey değişmez yalnız. Gençlik ömrün en parlak durağıdır. Bu hazinenin sahibi çoğu zaman cevherini bilemez. Ne yazık. Takvim yaprakları ardı ardına düşüp sararır. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar seneleri hızla kovalar. Adımlar yavaşlar, sarp yamaçlar uzaklaşır. Tükenmez sanılan kuyunun suyu çekilir. Tazelik avuçlardan berrak sular misali akıp gider. İhtiyarlığın uzun gölgesi usulca gelip ömrün ortasına yerleşir. Ruh hala gençtir, heyecanlıdır, süratlidir ama beden tahtına ağrılarla tanışmış bir bilge kurulmuştur. Gençlikte dünyanın bütün güzellikleri görülmüş olsa da feri sönen gözler güzelin ne olduğunu geç idrak edebilir. Çelikten gücün, farkına varılmayan sağlığın, bir köşede unutulan umudun, bir türlü kavranamayan hayallerin sandalı dağılmıştır bir kere. Özlemler, yitirilenler, yarım kalan hevesler tenha odalarda ağır ağır hesaplanmaya başlar. İnsan kuşun kanadındaki sürati, kaplumbağanın ayaklarındaki dermanda yankılanan hikayeyi öğrenmiştir. Gençlikte koşulan yollar sisli birer hayale dönüşür. Çoğu şey zamana yenik düşmüştür. Kalbi sızlatan hatıralar narin birer daldır artık. Cesaret kazanılmıştır, lakin coşkuyla mücadele edecek o genç yaşlanmıştır. Ömrün iki kutbu arasındaki kaçınılmaz, yürümesi hüzünlü köprü, pişmanlıklar ve kabullenişlerle örülüdür. O halde sen ol, elindeki nimetin kıymetini yitirmeden anla, bereketi ve verimi kalıcı sanma, zaman hızlı geçer sakın unutma. Gençlik sadece gülme eğlenme demi değildir, aynı zamanda geleceği inşa etme vaktidir. Sağlığını korumak, eğitim almak, iyi alışkanlıklar ve vefalı dostlar edinmek, yarın kavuşacağın huzurlu ve mutlu hayatın anahtarıdır. Ah, anla ki, geçip giden her gün, ömründen kopan bir parça, üstelik zaman asla geri gelmez, ne fayda. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara, gençliğin kıymeti İhtiyarlıkta bilinir.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 7 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 5 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Mü'minun suresinden mesajlar. Mü'minun suresi Kur'an-ı Kerim'deki sıralamada 23, iniş sırasına göre 74. sure olup 118 ayetten oluşmaktadır. Sure adını "Mü'minler kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir" mealindeki ilk ayette geçen El-Mü'minun kelimesinden almıştır. Mü'minun suresinin öncelikli konusu inananların üstün nitelikleridir. Daha sonra her bir insanın anne karnındaki oluşum süreci, Hazreti Nuh aleyhisselam ve adı verilmeyen bir peygamberle Musa ve Harun aleyhisselam hakkında ibretli bilgiler, bu peygamberlerin tebliğlerinin ortak noktaları, onların yolundan giden ümmetlerin ve onların yolundan sapan inkarcıların başlıca özellikleri, Mekke putperestlerinin sorulduğunda Allah'ın yaratıcı gücünü kabul etmelerine rağmen ona ortak koşmaları ve ahirete inanmamaları, bunların ahiretteki acıklı durumları, pişmanlıkları ve karşılık bulmayacak dilekleri hakkında açıklamalar yapılmaktadır. Sure, "Resulüm, de ki, bağışla ve merhamet et Rabbim, sen merhametlilerin en iyisisin" mealindeki dua cümlesiyle son bulur. Bir ayet. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Mü'minun suresi 62. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Sabahın şu ilk ışıkları ne kadar güzel değil mi?
1: Evet, çok güzel. Hatta güneş tam böyleyken hava iyice ısınmadan uyumak ne güzel olurdu.
0: Değil mi? Keşke biraz uyuyup dinlensek de yola öyle devam etsek.
1: Zaten durup dinlenmezsek ben birazdan atın üstünde uyuyakalacağım.
0: Ben de. Çölün kumları sıcacık bir yatak gibi görünüyor şu an gözüme.
2: Peygamber Efendimiz Tebük Savaşı öncesi ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste gidiyorlardı. Allah'ın Resulü başını çevirip geriye bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırdı.
3: Buyur ey Allah'ın Resulü.
2: Kutlu Nebi Muaz'a yaklaş dedi.
3: Olur ey Allah'ın elçisi.
2: Muaz Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Hazreti Peygamber, insanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar.
2: Hazreti Peygamber, evet ben

0: Çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın dedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarlasan.
0: Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim dedi.
1: Elbette ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun, buyur.
0: Allah'ın kutlu elçisi Muaz'a baktı ve bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır dedi. Bir süre Muaz'ın gözlerine baktı. Muaz, herkesin uykulu olduğu bu vakitte gözlerini iyice açmış, pür dikkat Allah'ın Resulünü dinliyordu. Kutlu Nebi konuşmasına devam etti. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır dedi. Muaz, Hazreti Peygamber'i can kulağıyla dinliyor ve ondan yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyordu. Edeple başını eğdi ve Allah'ın Resulü bineğiyle hareket edince onu takip edip izinden gitmeye başladı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Değerli dinleyiciler, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un...
1: Saygıdeğer valim, kıymetli rektörüm, belediye başkan vekilim, İslam Alimleri Vakfı Başkanım, il müftümüz ve komşu illerden gelen diğer müftü kardeşlerim, hepinizi 2026-2027 yılı Kur'an kurslarımızın açılış programımıza teşrifinizden dolayı selamlarımı, hürmetlerimi arz ediyor, hoş geldiniz diyorum. Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, kıymetli izleyiciler, aziz kardeşlerim. Sözlerimin başında sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, atıfeti hepimizin üzerine olsun. Kur'an kurslarımızda yeni bir eğitim öğretim döneminin başlaması vesilesiyle Serhat şehrimiz, Kur'an şehrimiz Erzurum'da bir aradayız. Kur'an kurslarımızın 2026-27 eğitim öğretim yılının hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak milletimizin manevi hayatına rehberlik etmek ve toplumumuzu din konusunda aydınlatmak amacıyla her yaştan ve toplumun her kesiminden insanımıza yönelik olarak pek çok alanda kapsamlı faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Söz konusu faaliyetlerimiz arasında Kur'an kurslarımıza özel bir önem atfediyoruz. Vatandaşlarımızın ve genç nesillerimizin dinimize, inanç, ibadet ve hayata dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında Kur'an kurslarımızı büyük bir imkan olarak görüyor. Her yaştan ve her seviyeden kardeşimizin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimine ulaşmasını hedefliyoruz. 4-6 yaş grubu kurslarımızdan hafızlık eğitimine, ihtiyaç odaklı programlardan uzaktan eğitime kadar birçok farklı seviyede aziz milletimize hizmet vermek gayretindeyiz. Bu noktada özellikle 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın büyük bir teveccüh gördüğüne dikkat çekmek isterim. Bu kurslarımızda çocuklarımız yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile buluşup temel dini bilgileri, ibadet ve ahlaki değerlerimizi öğreniyorlar. Peygamberi Efendimizin örnek hayatıyla tanışan çocuklarımız sevgi, saygı, nezaket, zarafet ve iyilik gibi hayatı anlamlı ve değerli kılan ahlaki değerleri ve erdemleri öğreniyorlar. Doğruluğu, dürüstlüğü, merhameti, paylaşmayı ve kardeşliği öğreniyorlar. Büyüklere saygı ve hürmet göstermeyi, bütün canlılara şefkat ve merhametle muamele etmeyi öğreniyorlar. Biz çocuklarımızın geleceği adına yapılan bu eğitim ve öğretim faaliyetini son derece önemsiyoruz. Böylece bu terbiyenin onlara bırakabileceğimiz en büyük miras olduğunu düşünüyoruz. Zira Resul-i Ekrem Efendimizin buyurdukları üzere hiçbir anne baba çocuğuna güzel ahlaktan daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Değerli kardeşlerim, Kur'an ve din eğitiminde devamlılığı sağlamak amacıyla 4-6 yaş Kur'an-ı Kerim kurslarımız yanında 7-10 yaş grubu, 11-14 yaş grubu çocuklarımıza yönelik de kurslar ve programlar uyguluyoruz. Türkiye Diyanet Vakfımızın öğrenci yurtları, gençlik merkezlerimiz, cezaevleri, hastaneler, Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtları, üniversite kampüslerinde gençlik merkezleri ve benzeri yerlerde halkımıza yönelik Kur'an kursları açıyoruz. Yaygın din eğitimi hizmetleri bağlamında görme ve işitme engellilere yönelik özel sınıflar oluşturuyor ve engelli vatandaşlarımızın da Kur'an eğitimlerine katılabilmelerini temin ediyoruz. Toplumumuzun büyük bir kesiminin ilk din eğitimini aldığı ve hayatında unutamayacağı güzel anılar biriktirdiği yaz Kur'an kurslarımızda ise milyonlarca yavrumuza ulaşıyoruz. Allah'a hamdolsun bu yıl yaz Kur'an kurslarımızda 2,5 milyon yavrumuza Kur'an ve dini bilgiler eğitimini vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kur'an kurslarımıza ilaveten 12 ilimizde Kur'an eğitim merkezlerimiz faaliyete alınmıştır. Dün Erzurum'umuzda da böyle güzel bir Kur'an eğitim merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Bu Kur'an şehrine, bu hafızlar şehrine hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde eğitim faaliyetlerini yürüttüğümüz bu Kur'an eğitim merkezlerinde alanında uzman öğretmenlerin rehberliğinde başta hafızlığı muhafaza programı olmak üzere Arapça ve temel İslami ilimler alanında nitelikli bir eğitim veriyoruz. Kur'an kurslarımızda hafızlığını ikmal eden öğrencilerimizin Kur'an'ın anlam dünyasına da vakıf olmalarını sağlıyoruz. Değerli kardeşlerim, bizler Kur'an kurslarımızı hayata dokunan, insanımıza huzur veren ve geleceğimizi inşa eden yüce kitabımızın öğrenildiği, okunduğu ve hayata taşındığı mekanlar olarak görüyoruz. Hiç şüphesiz Kur'an'ın rahmet ikliminden ve hakikate giden yolda onun rehberliğinden istifade edebilmenin yolu tereddütsüz bir iman, halis bir niyet ve samimi bir kalple ona yönelmekle olacaktır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in insanlar için hidayet rehberi olduğu hakikatini şöyle ifade etmektedir. Şüphesiz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir hadisi şerifleriyle

Kur'an'a yönelerek onu öğrenen ve öğretenleri insanların en hayırlıları olarak müjdelemektedir. Zira Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, okunması ve onun ilkelerinin hayata taşınması huzur ve mutluluk kaynağıdır. Kur'an'la hemhal olmak bize istikamet verir, yolumuzu aydınlatır ve bizi yanlış inanç ve anlayışlardan muhafaza eder. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmezsiniz. Bunlar Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir buyurmuşlardır. Bu nebevi ikaza kulak verdiğimiz müddetçe inşallah Allah'ın rahmet tecellisi olarak fert ve toplum hayatımızda merhamet, huzur ve esenlik hakim olacaktır. Bu inanç ve anlayışla Kur'an kurslarımıza teveccüh gösteren, kayıtlarını yaptıran ve büyük bir aşk ve heyecanla kursa devam eden bütün öğrencilerimizi ve kıymetli velilerimizi tebrik ediyoruz. Aziz meslektaşlarım, değerli öğreticilerimiz, şüphesiz bu hizmetin en ağır yükü sizlerin omuzlarındadır. Sizler emek ve gayretinizi Allah kelamının öğretilmesine ve yaşanmasına hasrediyorsunuz. Aziz milletimizi ve nesillerimizi yüce kitabımızla, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesi, güzel ahlakı ve yüce dinimizin hakikatleriyle buluşturmak için çalışıyor, çabalıyorsunuz. İyiliğin, güzelliğin, adalet ve merhametin hayata hakim olması için büyük bir mücadele içindesiniz. Bu son derece şerefli bir görevdir. Bu sebeple elinizden gelen tüm gayreti ortaya koymalıyız. Zamanını, imkan ve emeğini Kur'an öğrenmeye tahsis ederek kurslarımıza gelen her bir vatandaşımızın ve yavrumuzun gündelik hayatında, geleceğinde güzel bir iz bırakabilmenin çabası ve gayreti içerisinde olmalıyız. Bu noktada özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin duygu ve düşünce dünyalarıyla yakından ilgilenmeliyiz. Malumunuz olduğu üzere çocukluk ve gençlik çağı değişim ve dönüşümün çok hızlı gerçekleştiği bir dönemdir. Kaldı ki yaşadığımız çağın özelliği olarak algılar, ilgiler ve beklentiler büyük bir hızla değişmektedir. Dolayısıyla bu çağın çocuklarının bilgi ve duygu dünyalarını, dış dünya ile etkileşimlerini iyi tahlil etmek, ona göre davranmak ve en uygun metodu bulup uygulamak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'in insanlık için ne anlam ifade ettiğini onlara iyi anlatmalıyız. Büyük bir hızla değişen iletişim çağının ve sanal dünyanın bilinmezliklerinde kaybolmamaları için onları Kur'an'ın rehberliğiyle, Efendimizin ahlak-ı hamidesiyle buluşturmalıyız. Bizim en büyük idealimiz Rabbi ile, kendisiyle, ailesiyle, içinde yaşadığı toplumla, çevreyle barışık, sorumluluk ve duyarlılık sahibi bireyler yetiştirmektir. Her birinizin bu ideali taşıdığına, bu gaye ile yaşadığına inancımız tamdır. Allah bu yolda bizleri muvaffak eylesin. Bu vesileyle ailelerimiz, toplumumuz, milletimiz ve ülkemiz adına daha iyi bir geleceğin inşası için çalışan bütün hocalarımızın yeni eğitim öğretim dönemini tebrik ediyorum. Başta il ve ilçe müftülerimiz olmak üzere milletimizi inancımız ve değerlerimiz ile buluşturmak için özveriyle çalışan bütün mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim döneminin öğrencilerimiz, öğreticilerimiz,
bu alanda hizmet eden bütün kardeşlerimiz ve aziz milletimiz için hayırlı ve başarılı geçmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyor. Tekrar hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.

0: geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla Baba Ocağı'ndan Peygamber Ocağı'na uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
2: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
3: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husiler tarafından gönderildiğini öne sürdüğü bir İHA'nın Mekke'nin güneyinde yasaklı hava sahasına girmeden önce düşürüldüğünü açıklaması tepkilere neden oldu. Türkiye'den de tepki gecikmedi. Kutsal mekanın kırmızı çizgi olduğu vurgulanırken peş peşe kınama mesajları yayınlandı. Yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki hile ortaya çıktı. Vergi denetim müfettişlerinin incelemesinde tarlada 5-6 liraya düşen meyveler aracı şirketler üzerinden sahte evraklarla 3 ila 5 kez el değiştirip fiyatı katlanmış, gıda sahtekarlarının ölü kişiler adına bile makbuz kestikleri belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Erzurum programı kapsamında Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Arpaguş, din görevlilerine yaptığı hitapta, gerek davet, gerek tebliğ, gerek irşat vazifelerimizde Efendimizin her konuda örnek olduğu üzere Allah'ın yoluna hikmetle, güzel öğütle ve en güzel mücadeleyle davet etme konusunda bir metodolojimiz olması gerekiyor diye konuştu. Sıcak geçen yazın ardından sonbaharın ilk yağışları başladı. Yurdun birçok ilinde sağanak yağış etkiliydi. Sıcaklıkta da düşüş gerçekleşti.
2: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimize beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 23, İstanbul 26, İzmir 30, Antalya 32, Trabzon 25, Erzurum 22, Gaziantep 30 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 25, Gümülcine 27 derece.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Aşr-ı Şerif az sonra.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mah'ı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe Kavseyn'e, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülukundan melekler aciz olmuşlar. Ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şemsü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler inkarlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkârı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, İşte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün sayıca çokluğunuza güvenmiştiniz. Fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece İnkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah, dilediğinin de tövbesini kabul eder. Çünkü Allah, bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Azim olan Allah, doğru söyledi.

Günün duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kim şu duayı gündüzün başında okursa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar kendi başına, ailesine ve malına bir musibet gelmez. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim ve sen yüce arşın sahibisin. Allah'ın dilediği olur, onun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah'tır. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şüphesiz Rabbim yaptığı her işte doğru olandır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan, daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sensin aklı bizlere bahşeden. Aklımız ki kulluk tarlamızdaki yol göstericimiz. Seni bilmekteki, bilmeyi bilmekteki, perde perde olmuş alemi anlamaktaki rehberimiz. Sınırlı olan aklımızla sınırsız seni anlamaya çalışmak aklımızın acizliği. Sen bilinmek istersin, biz biliriz. Sen bildirdiğin için biliriz. Mahiyetini idrak edemeyiz, çünkü sen görünmeyensin. Zaten aşkta varlığa ne hacet? Gönülde yokluk gerek bize. Batınsın sen. Mahiyetin akılla idrak olunmayandır. Her zerremizden, her nefesimizden haberdarsın. Sen her şeyin sırrını bildiğin gibi gönlümüzün de sırrına erensin. Bize hakikati arama cesareti ver. Bilmek ve anlamak için azim ve sabır ver. Bizleri senin sevgini bilen, senin kudretine teslim olan ve her daim aklını kullanan kullarından eyle. Ey Rabbimiz, aklımızın sınırlarını genişlet. Kalbimize derin hikmetler yerleştir. Bizi gaflet uykusundan uyandır. Her düşüncemizi ve kararımızı senin rızana uygun kıl. Zorluklar karşısında yılmayan, nimetler karşısında şükreden kullarından eyle. Kalplerimizi rahmetinle aydınlat. Aklımızı nurunla süsle. Şu mübarek cuma gününde gönül perdelerimizi açık tut ya Rab. İçimizi nurlandır, ruhumuzu ferahlat, kalbimizi sabır ve şükürle doldur.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husiler tarafından gönderildiğini öne sürdüğü bir İHA'nın Mekke'nin güneyinde yasaklı hava sahasına girmeden önce düşürüldüğünü açıklaması tepkilere neden oldu. Türkiye'den de tepki gecikmedi. Kutsal mekanın kırmızı çizgi olduğu vurgulanırken peş peşe kınama mesajları yayınlandı. Yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki hile ortaya çıktı. Vergi denetim müfettişlerinin incelemesinde tarlada 5-6 liraya düşen meyveler aracı şirketler üzerinden sahte evraklarla 3 ila 5 kez el değiştirip fiyatı katlanmış, gıda sahtekarlarının ölü kişiler adına bile makbuz kestikleri belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Erzurum programı kapsamında Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Arpaguş, din görevlilerine yaptığı hitapta, gerek davet, gerek tebliğ, gerek irşat vazifelerimizde Efendimizin her konuda örnek olduğu üzere Allah'ın yoluna hikmetle, güzel öğütle ve en güzel mücadeleyle davet etme konusunda bir metodolojimiz olması gerekiyor diye konuştu. Sıcak geçen yazın ardından sonbaharın ilk yağışları başladı. Yurdun birçok ilinde sağanak yağış etkiliydi. Sıcaklıkta da düşüş gerçekleşti.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimize beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 23, İstanbul 26, İzmir 30, Antalya 32, Trabzon 25, Erzurum 22, Gaziantep 30 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 25, Gümülcine 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 7 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 5 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Mü'minun suresinden mesajlar. Mü'minun suresi Kur'an-ı Kerim'deki sıralamada 23, iniş sırasına göre 74. sure olup 118 ayetten oluşmaktadır. Sure adını "Mü'minler kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir" mealindeki ilk ayette geçen El-Mü'minun kelimesinden almıştır. Mü'minun suresinin öncelikli konusu inananların üstün nitelikleridir. Daha sonra her bir insanın anne karnındaki oluşum süreci, Hazreti Nuh aleyhisselam ve adı verilmeyen bir peygamberle Musa ve Harun aleyhisselam hakkında ibretli bilgiler, bu peygamberlerin tebliğlerinin ortak noktaları, onların yolundan giden ümmetlerin ve onların yolundan sapan inkarcıların başlıca özellikleri, Mekke putperestlerinin sorulduğunda Allah'ın yaratıcı gücünü kabul etmelerine rağmen ona ortak koşmaları ve ahirete inanmamaları, bunların ahiretteki acıklı durumları, pişmanlıkları ve karşılık bulmayacak dilekleri hakkında açıklamalar yapılmaktadır. Sure, "Resulüm, de ki, bağışla ve merhamet et Rabbim, sen merhametlilerin en iyisisin" mealindeki dua cümlesiyle son bulur. Bir ayet. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Mü'minun suresi 62. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: Her söz bir halin belirtisidir. Hal ele benzer. Sözse araç gereci. Herkes kendi araç gerecini kullanır. Kuyumcunun alet edevatı, konduracının elinde kuma atılmış tohuma benzer. Ayakkabı tamircisinin araç gereci de çiftçinin elinde, köpeğin önüne atılmış saman, eşeğin yemliğindeki kemik gibidir. Ben hakkım sözü, Hallacı Mansur'un ağzında nur idi. Firavun'un ağzında ise yalan.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un irad edeceği Cuma hutbesini Diyanet TV ortak yayınıyla sizlere aktarıyoruz.

الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. محترم مسلمانlar، Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla kutladığımız şu günlerde, onun gibi etrafına güven veren, elinden ve dilinden emin olunan bir insan olmamızın gerekliliğini toplumumuzla paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile özdeşleşen güvenilir ve emin olma erdemini yansıtmamız gereken alanlardan biri de hiç şüphesiz ticaretimizdir. Aziz müminler, öncelikle şu hususu ifade edelim ki, hayatımızın her alanına yön veren ilahi ve nebevi ilkeler ticaretimizde de bizlere rehberlik etmektedir. Dini, insani ve vicdani olan bu ilkeler, helal kazancın peşinden gitmek, dürüst ve güvenilir olmak, haksız rekabetten kaçınmak, adaleti, doğruluk ve dürüstlüğü ticarette hakim kılmak, ahitlere, sözleşmelere riayet etmek gibi değerlerdir. Kıymetli müminler, Ali Cenab milletimiz dinimizden, medeniyet ve örfümüzden aldığı ilhamla ahilik gibi bir teşkilatı ihdas etmiştir. Bu teşkilat ile ticaret, zanaat ve ustalığı, ahlak, kanaat ve hayırlı insan yetiştirme anlayışıyla bir araya getirmiş, esnaf ve müşteri arasında kardeşlik köprüleri kurmuştur. Hatta kurduğu bu kardeşlik köprüsü ile öyle bir hal almıştır ki, nice insanın İslam'la şereflenmesine ve nice beldenin kılıçsız fethedilmesine zemin hazırlamıştır. Şanlı ecdadımız halka hizmet hakka hizmettir şuuruyla hareket etmiş, nesillerini eline, beline, diline sahip ol düsturuyla yetiştirmiştir. Değerli kardeşlerim, üzülerek ifade edelim ki, kimi insanımız maddiyatı her şeyin önüne geçirebiliyor. Aldatmayı kurnazlık, kandırmayı başarı olarak görebiliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "bizi aldatan bizden değildir" ikazı apaçık ortada duruyor.

0: dikkate almamız lazımdır. Bizlerden beklenen günlük meşgalelere dalmadan Allah'a karşı kulluk görevlerimizi yerine getirmek, kul ve kamu hakkına riayet etmektir. Bizlerden beklenen dinimizce haram görülen şeylerin ticaretini yapmaktan, rüşvet, faiz, kara borsacılık ve stokçuluk gibi gayrimeşru yollardan uzak durmaktır. Aziz kardeşlerim, kaynağını vahy-i ilahiden ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesinden alan ahilik ilkelerini ticaretlerimize yansıttığımız ölçüde toplumumuzda güveni, huzuru, barış ve adaleti daha da güçlü hale getireceğimizi hatırlatıyor. Hutbemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyoruz. Efendimiz buyuruyor ki, satarken, satın alırken, alacağını talep ederken, hoşgörülü davranıp kolaylık gösteren kimseye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Ekulu kavli hâzâ ve estağfirullâhe li ve lekum. Elâ inne ahsenel kelâm ve eblâgan nizâm. Kelâmullâhil melkil azîzil allâm. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم.
1: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş'un irad ettiği Cuma hutbesini dinlediniz.

0: kamu spotu.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
6: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kim şu duayı gündüzün başında okursa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar kendi başına, ailesine ve malına bir musibet gelmez. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim ve sen yüce arşın sahibisin. Allah'ın dilediği olur, onun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah'tır. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şüphesiz Rabbim yaptığı her işte doğru olandır.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
0: Reklam.
2: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husiler tarafından gönderildiğini öne sürdüğü bir İHA'nın Mekke'nin güneyinde yasaklı hava sahasına girmeden önce düşürüldüğünü açıklaması tepkilere neden oldu. Türkiye'den de tepki gecikmedi. Kutsal mekanın kırmızı çizgi olduğu vurgulanırken peş peşe kınama mesajları yayınlandı. Yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki hile ortaya çıktı. Vergi denetim müfettişlerinin incelemesinde tarlada 5-6 liraya düşen meyveler aracı şirketler üzerinden sahte evraklarla 3 ila 5 kez el değiştirip fiyatı katlanmış, gıda sahtekarlarının ölü kişiler adına bile makbuz kestikleri belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Erzurum programı kapsamında Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Arpaguş, din görevlilerine yaptığı hitapta, gerek davet, gerek tebliğ, gerek irşat vazifelerimizde Efendimizin her konuda örnek olduğu üzere Allah'ın yoluna hikmetle, güzel öğütle ve en güzel mücadeleyle davet etme konusunda bir metodolojimiz olması gerekiyor diye konuştu. Sıcak geçen yazın ardından sonbaharın ilk yağışları başladı. Yurdun birçok ilinde sağanak yağış etkiliydi. Sıcaklıkta da düşüş gerçekleşti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimize beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 23, İstanbul 26, İzmir 30, Antalya 32, Trabzon 25, Erzurum 22, Gaziantep 30 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 25, Gümülcine 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
3: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziya, akla ziya.

Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sensin aklı bizlere bahşeden. Aklımız ki kulluk tarlamızdaki yol göstericimiz. Seni bilmekteki, bilmeyi bilmekteki, perde perde olmuş alemi anlamaktaki rehberimiz. Sınırlı olan aklımızla sınırsız seni anlamaya çalışmak aklımızın acizliği. Sen bilinmek istersin, biz biliriz. Sen bildirdiğin için biliriz. Mahiyetini idrak edemeyiz, çünkü sen görünmeyensin. Zaten aşkta varlığa ne hacet? Gönülde yokluk gerek bize. Batınsın sen. Mahiyetin akılla idrak olunmayandır. Her zerremizden, her nefesimizden haberdarsın. Sen her şeyin sırrını bildiğin gibi gönlümüzün de sırrına erensin. Bize hakikati arama cesareti ver. Bilmek ve anlamak için azim ve sabır ver. Bizleri senin sevgini bilen, senin kudretine teslim olan ve her daim aklını kullanan kullarından eyle. Ey Rabbimiz, aklımızın sınırlarını genişlet. Kalbimize derin hikmetler yerleştir. Bizi gaflet uykusundan uyandır. Her düşüncemizi ve kararımızı senin rızana uygun kıl. Zorluklar karşısında yılmayan, nimetler karşısında şükreden kullarından eyle. Kalplerimizi rahmetinle aydınlat. Aklımızı nurunla süsle. Şu mübarek cuma gününde gönül perdelerimizi açık tut ya Rab. İçimizi nurlandır. Ruhumuzu ferahlat, kalbimizi sabır ve şükürle doldur.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 7 Ribiülahir 1448. Rumi takvime göre 5 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Mü'minun suresinden mesajlar. Mü'minun suresi Kur'an-ı Kerim

0: Dikiş sıralamada 23, iniş sırasına göre 74. sure olup 118 ayetten oluşmaktadır. Sure adını "Müminler kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir" mealindeki ilk ayette geçen El-Mü'minun kelimesinden almıştır. Mü'minun suresinin öncelikli konusu inananların üstün nitelikleridir. Daha sonra her bir insanın anne karnındaki oluşum süreci, Hazreti Nuh aleyhisselam ve adı verilmeyen bir peygamberle Musa ve Harun aleyhisselam hakkında ibretli bilgiler, bu peygamberlerin tebliğlerinin ortak noktaları, onların yolundan giden ümmetlerin ve onların yolundan sapan inkarcıların başlıca özellikleri, Mekke putperestlerinin sorulduğunda Allah'ın yaratıcı gücünü kabul etmelerine rağmen ona ortak koşmaları ve ahirete inanmamaları, bunların ahiretteki acıklı durumları, pişmanlıkları ve karşılık bulmayacak dilekleri hakkında açıklamalar yapılmaktadır. Sure, "Resulüm, de ki, bağışla ve merhamet et Rabbim, sen merhametlilerin en iyisisin" mealindeki dua cümlesiyle son bulur. Bir ayet. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Mü'minun Suresi 62. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.
2: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, sadra şifa, akla ziya, akla ziya.
3: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki eylemin temeli: özgürlük ve sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Giriş. İnsanın ahlaki eylemi özgürlük ve sorumluluk üzerinde yükselir. Özgürlük, insanın irade sahibi oluşunu, sorumluluksa bu iradenin sonuçlarını üstlenme bilincini ifade eder. Ahlaki bir davranışın anlam kazanabilmesi, kişinin bilinçli bir tercihte bulunabilmesine ve bu tercihin sonuçlarını kabullenmesine bağlıdır. Bu nedenle özgürlük, ahlakın imkanını, sorumluluksa onun değerini ve yönünü belirlemektedir. İrade sahibi olmayan bir varlığın ahlaki sorumluluğundan söz edilemeyeceği gibi, sorumluluktan bağımsız bir özgürlük anlayışı da ahlaki bir zemin sunmamaktadır. İlahi vahiy insanı hem özgür hem de sorumlu bir varlık olarak tasvir etmektedir. İnsan kendisine sunulan alternatifler arasında seçim yapabilme yeteneğiyle imtihanın muhatabı haline gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de insanın doğruyla yanlışı ayırt edebilecek bir donanıma sahip kılındığı ve yaptığı tercihlerden dolayı hesaba çekileceği açıkça ifade edilmektedir. Bu bağlamda özgürlük, bilinçli tercih yapabilme gücü, sorumluluksa bu tercihin doğurduğu sonuçları üstlenme bilincidir. Dolayısıyla ahlaki hayat bu iki unsurun dengeli birlikteliği üzerine inşa edilmektedir. Bu çerçevede bu bölümde ahlaki eylemin temelini oluşturan özgürlük ve sorumluluk kavramları üç aşamada ele alınacaktır. İlk olarak özgürlük insanın seçim yapabilme gücü bağlamında incelenecek, ardından sorumluluk özgürlüğün tamamlayıcı unsuru olarak ele alınacaktır. Son olaraksa bu iki kavram arasındaki dengenin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki yansımaları ele alınarak ahlaki eylemin ideal formu ortaya koymaya çalışılacaktır. 1. Özgürlük, insanın tercih gücü. İnsanın Allah'ın varlığını kabul etme veya reddetme, onun emirlerine uyma ya da onları terk etme süreci olarak ifade edilen imtihan boyutu, onun irade sahibi bir varlık olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yönüyle insanın irade sahibi oluşu, ahlaki eylemin başlangıç noktasıdır denilebilir. Zira bir eylemin ahlaki değer taşıyabilmesi, onun bilinçli bir tercih sonucu ortaya çıkmasını gerektirir. Dolayısıyla özgürlük, insanın tercih yapabilme gücü olarak ahlaki sorumluluğun temelini oluşturmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu bağlamda zikredilen hitap tarzı da bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Şöyle ki, ilahi hitap, insanlara doğruyla yanlışı bildirdikten sonra onları tercihte serbest bırakmaktadır. Bu çerçevede, de ki, gerçek Rabbinizdendir. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin ayeti, insanın seçim gücüne sahip olduğunu vurgulayan temel bir ilkedir. Bu yaklaşım, dinin zorlamaya değil, özgür tercihe dayandığını, dolayısıyla insanın yaptığı seçimler üzerinden sorumlu tutulacağını göstermektedir. Ahlaki sorumluluğun temelinde yer alan amel kavramı da bilinçli tercihle doğrudan ilişkilidir. Amel kelimesi genellikle insanın irade ve bilinçle gerçekleştirdiği davranışları ifade etmektedir. Burada özellikle bilinçli vurgusunun yapılması önemlidir. Çünkü amel kavramı, fiil kavramına göre daha özel bir anlam taşımaktadır. Fiil denildiğinde bilinçli veya bilinçsiz, niyete dayalı ya da niyetten bağımsız bütün hareketler anlaşılabilmekte, hatta canlı ve cansız varlıkların ortaya koyduğu davranışlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Buna karşılık amel, yalnızca insanın bilinçli ve iradeye dayalı davranışlarını ifade etmektedir. Nitekim birçok hadis kaynağında ilk sırada yer alan "Ameller niyetlere göredir" hadisi de amelin salt dışsal bir hareketten ibaret olmayıp bilinç, irade ve niyetle anlam kazanan bir davranış biçimi olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle amel, özgür irade ile yapılan tercihin ahlaki boyutunu ortaya koymaktadır.

imanla birleştiğinde ahlaki bir değere dönüşmekte ve salih amel niteliği kazanmaktadır. Kur'an'da amel kavramı tek başına kullanıldığında hem iyi hem de kötü davranışları kapsayabilmektedir. Nitekim kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu, karşılığını görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu, karşılığını görür ayeti, insanın bütün bilinçli davranışlarının karşılık bulacağını ortaya koymaktadır. Ancak amel kavramı imanla birlikte zikredildiğinde genellikle iman edip salih amel işleyenler şeklinde kullanılmakta ve böylece ahlaki değeri olan doğru ve faydalı davranışlara işaret edilmektedir. Burada bu iki kavramın birçok yerde birlikte anılması, ahlaki eylemin yalnızca dış davranıştan ibaret olmadığını, bilinç, niyet ve iman temeli üzerine kurulması gerektiğini göstermektedir. Yüce Allah insanı yaratmış ve ona tercih yapabileceği bir alan tanımıştır. İmtihanın anlamlı ve adil olması da bu alanın varlığıyla doğrudan ilişkilidir. Bununla birlikte insanın mutlak anlamda sınırsız bir özgürlüğe sahip olmadığı da açıktır. Kişinin doğum yeri, ailesi veya bazı temel şartlar kendi iradesine bağlı değildir. Bu durum mutlak iradenin Allah'a ait olduğunu, insanınsa sorumluluğa konu olan alanlarda yani seçimlerinde özgür bırakıldığını göstermektedir. Dolayısıyla özgürlük insanın her şeyi belirleyebilmesi değil, kendisine sunulan imkanlar çerçevesinde tercih yapabilmesidir. Bu tür konuların sıklıkla ele alındığı kelam ilminde özgürlük meselesi, büyük ölçüde irade kavramı etrafında ele alınmıştır. İrade, herhangi bir zorlama olmaksızın yapılması veya yapılmaması mümkün olan bir konuda, iki tarafın birini diğerine tercih etmeyi gerektiren bir sıfat olarak tanımlanmıştır. Bu tanım iradenin özünü doğrudan ortaya koymaktadır. Bu bağlamda fiiller zorunlu, ızdırari veya iradeye dayalı, ihtiyari olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Tartışmaların merkezinde ise insanın tercihine bağlı olan ihtiyari fiiller yer almaktadır. Çünkü sorumluluk ancak bu tür fiiller üzerinden anlam kazanmaktadır. Kelam ekolleri, insanın fiilleri konusunda farklı yaklaşımlar ortaya koymuşlardır. Cebri anlayış, insanın özgürlüğünü sınırlandırırken, Mutezili yaklaşım, özgürlüğü geniş bir şekilde ele almıştır. Sünni yaklaşımsa fiillerin yaratılmasını Allah'a, tercih edilmesini ise insana nispet ederek dengeli bir açıklama getirmiştir. Bu anlayışa göre insan, fiilleri yaratma gücüne sahip değildir. Ancak onları seçme noktasında özgürdür. Bu seçim gücü ise sorumluluğun temelini oluşturmaktadır. İnsanın bir fiili gerçekleştirme süreci de bu çerçevede değerlendirilebilir. Öncelikle kişi o fiile yönelir, niyet eder ve tercih eder. Ardından bu tercihini gerçekleştirebilecek imkanlara sahip olur. Son aşamada ise fiil Allah tarafından yaratılır. Bu süreçte ahlaki sorumluluğu doğuran temel unsur, insanın ilk aşamadaki tercihidir. Dolayısıyla özgürlük, fiilin yaratılmasında değil, seçilmesinde ortaya çıkmaktadır. Nihayetinde İslam düşüncesinde özgürlük, insanın bilinçli tercihlerde bulunabilmek gücüdür. Bu güç, insanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biri olduğu gibi, aynı zamanda onun sorumluluğunun da kaynağını teşkil etmektedir. İnsan sahip olduğu bu seçim gücü sayesinde yaptığı eylemlerden sorumlu tutulmakta, böylece ahlaki ve dini anlamda değer kazanmaktadır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz.

Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim, canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyem sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
0: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husiler tarafından gönderildiğini öne sürdüğü bir İHA'nın Mekke'nin güneyinde yasaklı hava sahasına girmeden önce düşürüldüğünü açıklaması tepkilere neden oldu. Türkiye'den de tepki gecikmedi. Kutsal mekanın kırmızı çizgi olduğu vurgulanırken peş peşe kınama mesajları yayınlandı.

0: yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki hile ortaya çıktı. Vergi denetim müfettişlerinin incelemesinde tarlada 5-6 liraya düşen meyveler aracı şirketler üzerinden sahte evraklarla 3 ila 5 kez el değiştirip fiyatı katlanmış. Gıda sahtekarlarının ölü kişiler adına bile makbuz kestikleri belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Erzurum programı kapsamında Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Arpaguş, din görevlilerine yaptığı hitapta, gerek davet, gerek tebliğ, gerek irşat vazifelerimizde Efendimizin her konuda örnek olduğu üzere Allah'ın yoluna hikmetle, güzel öğütle ve en güzel mücadeleyle davet etmek konusunda bir metodolojimiz olması gerekiyor diye konuştu. Sıcak geçen yazın ardından sonbaharın ilk yağışları başladı. Yurdun birçok ilinde sağanak yağış etkiliydi. Sıcaklıkta da düşüş gerçekleşti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimize beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 23, İstanbul 26, İzmir 30, Antalya 32, Trabzon 25, Erzurum 22, Gaziantep 30 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 25, Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, sadra şifa, akla ziya, akla ziya. Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu.
2: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Özgürlük önemli. Özgürlük Cenab-ı Hakk'ın bize en büyük lütfu ve insan yapıp yapmama konusunda bir davranışı özgürce tercih edebildiğinde kendi varlığının farkına varıyor. Özgürlüğü elinden alındığında ya da kısıtlandığında kendini iyi hissetmiyor. İnsanın yaratılış kodları onun özgürlük ayarlarıyla doğrudan bağlantılı. Ve insan özgürlüğünü, sınırlarını bildiğinde tecrübe ederse kontrollü, dengeli bir kişiliğe kavuşuyor. Aksi söz konusu olduğunda, dengesiz, tutarsız davranışlara muhatap olduğunda ya da bu tür davranışlar sergilediğinde özgürlüğünü fark etmek, onu geliştirmek, onunla hayata tutunmak yerine bir takım patolojilerin, bir takım sorunların bileşeni haline gelebiliyor. Evet, burada özellikle bugün ergenlik dönemindeki çocuklara nasıl yaklaşalım, temel yaklaşım stratejilerimiz neler olmalı? Bağımlılık potansiyeli taşıyan ya da bağımlı olan gençlere, çocuklara bu konuda nasıl model olalım biz yetişkinler, özellikle anne babalar, onu hatırlatmak istiyorum. Öncelikle şunu ifade edelim ki aziz dinleyenlerim, ergenlik döneminin özelliklerini bilmek çok önemli. Ergenlik dönemi yetişkinliğe hazırlık dönemi olduğu için ondan yetişkin tavrı beklemek özellikle ergenlerden gerçekçi değil. Mümkün de değil doğrusu. Çünkü burada genellikle anne babalar çocuklarıyla çatışıyorlar ve bunun neticesinde kazananı olmayan, ancak iki tarafında hem ebeveynlerin hem de çocukların kaybettiği, aradaki iletişimin kesintiye uğradığı ya da zayıfladığı bir sürecin bileşeni oluyorlar. Evet, ergenlik döneminin özelliklerini bu yüzden biz ebeveynlerin bilmesi ve buna uygun hareket etmesi çok önemli. Ergenlik döneminde madde meyillisi ya da madde bağımlısı bir çocuğunuz varsa, maddeler ve bağımlılıkla ilgili mutlaka bilgi edinmemiz gerekiyor.

Eğer bağımlılık ileri düzeydeyse, bağımlılık anında, çünkü o bir depresif durum, bir sorun anı, sakinleşmeyi beklemek gerekiyor. O an söylenen hiçbir şey çocuğa etki etmiyor. Diyelim ki telefon bağımlısı bir çocuğumuz var ya da internet bağımlısı, sosyal medya bağımlısı. Bir takım böyle davranışsal bağımlılıklarını gözlemlediğimiz ergenlik dönemindeki çocuğumuza, evladımıza o an bir şey söylediğimizde o bağımlılıkla baş başayken sizi dinlemez. Dinlemesini beklemek de yine gerçekçi olmaz. O yüzden o anın geçmesini beklemek gerekiyor. Öncesinde ya da sonrasında. Ve tabii ki yapıcı bir ses tonuyla, yapıcı bir üslupla, yapıcı bir yaklaşımla, sorunu fark ettirerek, olayın vehametini bir şekilde hissettirerek, ancak aşırı kaygılı ve depresif bir ruh haliyle değil, tutarlı bir sözcük dizini içerisinde ve yaklaşımla bunu ifade etmek gerekiyor. Tabii tutarlılık ve istikrarlı olmak burada son derece önemli. Sınırların net çizilmesi önemli. Samimiyet ve güven çok önemli. Açık ve dürüst olmak önemli. İki tarafın da, yani anne babanın da, çocuğun da, ergenin de gizlediği bir şeyler olmamalı. Burada kendini açmasını istiyorsak ergenden, biz de onlara karşı açık iletişim kodlarıyla konuşmalıyız. İyi davranışların ifade edilmesine ihtiyaç var. İletişimi artırmak gerekiyor. Romantik olmamak lazım. Yani benim çocuğum yapmaz. Yani genellikle anne babaların ilk anda sergilediği tutum bu. Benim oğlum, benim kızım yapmaz. Tabii ki yapmaz, yapmasın. Yakıştıramayız. Hiç kimse kendi evladına böyle bir sorunu yaklaştırmak istemez, yakıştıramaz. Ancak böyle bir realite varsa burada artık romantik olmak değil, gerçekçi olmak zorundayız. Peki ne yapalım? Aile olarak ne yapmalıyız? Bir defa yakından ilgilenmek en kolay ve en önemli gösterge. Tabii okul çağındaki gençlerde, ister lisede ister üniversitede olsun, okul ortamı önemli. Muhtemel ki bağımlılık yapıcı olan davranışı da bu ortamda ediniyor olabilir çocuklarımız. En azından pekiştireçler bu çevreden geliyor olabilir. O yüzden çocukları takip etmek, arkadaşlarını eve çağırmak, arkadaşlarının aileleriyle görüşmek burada önemli ve gerçekçi bir yaklaşım. Özellikle çocukluk birinci kademe, ikinci kademe, ortaokul, lise yıllarında bu yaklaşım çok işlevsel. Tabii arkadaşları aşırı eleştirmek yanlış. Filanca ile gezme, filanca ile daha az temas kur, ondan uzaklaş, arkadaşlığı bırak gibi cümleler çocukların o arkadaşıyla kurduğu duygusal yakınlığı ya da ilişkinin gücünü bilmediğimiz ya da yeterince kavrayamadığımız için sonuç vermek yerine çoğu zaman daha çok yaklaştırabiliyor onunla evladımızı. Tabii çocuğumuzu dinlemek burada önemli. Davranışın nedenini anlamaya çalışmak önemli. Davranışın nedeni üzerinde birlikte düşünmek önemli. Yani sorunu fark ederseniz çözümün parçası olmaya başlarsınız ve madde kullanımı değil var olan problemler ve davranış bozukluklarına odaklanmak gerekiyor. Çünkü madde kullanımı bir sonuç. Ancak öncesinde o sonuca iten, madde kullanımı davranışına çocuğunuzu iten sebeplere odaklanmanız lazım. Ve bu davranış bozukluğunu, bu problemi ortaya çıkartan sebepler nelerdir sorusunu gerçekçi bir şekilde çözmeye çalışmak, önce tespit, sonra tahlil, sonra çözümün parçası olmak gerek. Tabii duygu ve düşüncelerinizi suçlamadan, çocuklarınızı yargılamadan ve bizim çok sevdiğimiz bir ifadeyle ben diliyle ifade etmek lazım. Burada sen dili suçlayan bir dil. Sürekli sen böyle yapıyorsun, sen filancalarla geziyorsun, filanca arkadaşlıklar seni bu hale getirdi gibi yargılayıcı bir dil ve üslup gerçekçi de değil, sonuç aldırıcı da değil. Çoğu zaman var olan ilişkiyi daha da bozabiliyor. Tabii olumlu yanların vurgulanması, ödüllendirme yeri geldiğinde önemli. Sürekli yanlış davranışların altını çizmek kişinin aklının da bununla meşgul olmasını sağlıyor. Kötü sözleri ve eleştirileri insan unutmuyor çünkü temel anlamda onlar kişiliğine, o davranışın gidişatına bir şekilde etki ediyor. Madde kullanıldığında yani madde kullandığından ya da maddeye yöneldiğinden çocuklarınızın şüpheleniyorsanız
Açık ve samimi iletişim kurup sorun ve yardım teklif etmek gerekiyor. Daha yakından takip etmek, ifade ettiğim gibi, daha uzun süre birlikte vakit geçirmek, sakin ve sabırlı olmak, yardım teklifini yinelemek,

0: teklifi kabul ettiğinde size en yakın efendim Amatem'e ya da Çemate'me başvurmak. Çünkü burada profesyonel destek almamız gerekebilir. Kendinizi kötü hissediyor ya da öfke kontrolünde sorun yaşıyorsanız sizin de yardım almanız gerekebiliyor. Çünkü burada şiddetten efendim özgürlük diline doğru bir dönüşüme ihtiyaç var. Aşırı ceza, hakaret, eleştiri, suçlama işe yaramadığı gibi durumu daha da kötü hale getiriyor. İletişimi iyice bozuyor, işbirliği olasılığını iyice zayıflatıyor ve evden ve daha önemlisi sizden uzaklaştırabiliyor çocuklarınız. Evet aziz dinleyenler, özellikle ergenlik döneminde her tür iletişim zor, ancak maddeye meyilli bir gencin ebeveyniyseniz daha da zor. Bu meyil bağımlılığa dönüşmüşse burada da artık profesyonel destek almak durumundasınız. Umarım böyle bir durumla karşı karşıya kalmazsınız, ancak kalma ihtimali, olasılığı her zaman var. Burada sakin olmak, sükunetle yaklaşmak, profesyonel destek almak ve en önemlisi kendinizi de öncelikle sağlıklı bir tutuma, bir davranışa yönlendirmek gerekiyor. Evet, madde bağımlılığından uzak bağlılıklarınızı aile ortamında gittikçe güçlendirdiğiniz, çocuklarınızla sağlıklı iletişim kurmayı başarabildiğiniz, sorunun değil çözümün parçası olduğunuz bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın ve en önemlisi hayata birbirinize tutunarak bakın ve bağımlılıklardan uzak kalın. Hoşça kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer

yer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Zeki Bulduk Bey'in kaleme aldığı Bozkır'da Esen Rüzgar. 100 yüze gelmeden, birebir tanışmadan, sadece yazdıklarını okuyarak dahi kendisine muhabbet besleyeceğiniz bir isim Zeki Bulduk. Kalemi tesirli, yüreği yazdıklarından büyük bir yazar. Bugünkü konuğumuz Zeki Bey'in Bozkır'da Esen Rüzgar adlı eseri. Yazarımız hikaye, roman, anlatı, deneme, mektup ve biyografi kitapları yazıyor. Benim de ilk okuduğum kitabı bundan yıllar önceydi. Müstesna Deliler albümü adlı biyografi eseriydi. Bu kitabın bende çok tesiri olmuştu. Zeki Bulduk, Bozkır'ın çocuğu olması hasebiyle hikaye ve anlatılarında Anadolu'nun sıcak ve samimi ilişkilerine ve kavruk gönüllerine sıkça rastlamanız mümkün. Uzun yıllar TİKA koordinatörlüğü vesilesiyle de Afganistan ve Kosova gibi ülkelerde gönül elçiliği yapan yazarın bütün eserlerine haliyle gezdiği, gördüğü yerlerin kültür ve manevi dünyası da yansımış. Bozkır'da Esen Rüzgar da kimi zaman kabristanda manevi bir hasbihale, kimi zaman içten bir konuşmaya, kimi zaman gönülden yapılan bir serzenişe, kimi zamansa ülke sınırlarını aşan anılara götürüyor okuru. Yazarın gönül dünyasına, içsel yolculuğuna, Anadolu insanının irfan mektebinden aldığı icazete, hassas yüreklere, yetim kalplere ve dahi bu dünyada yitirilen dostlara duyulan özlem ve hasrete şahitlik etmeye çağırıyor. Üstelik bu dostlar arasında okurun da aşina olduğu isimler var. Rahmetli Asım abi gibi. Yoklama defteri yazısının bir yerinde dilin önemine, Türkçenin vatanla eşdeğer olduğuna şöyle dikkat çekiyor yazarımız. Kosova'ya görev çıktığı sene ailemle birlikte gittim. Çocukları haliyle okula verdim. Sadece seçmeli dersleri Türkçeydi. Geri kalan bütün dersler İngilizce ve Arnavutçaydı. Neyse, aylar sonra küçük kızımın ve eşimin Türkiye'ye dönmeleri gerekti. Uçaktan indiklerinde havalimanında kızım annesine "Türkçeyi çok özlemişim anne" demiş. Annesi de "Türkiye'yi mi özledin, Türkçeyi mi?" diye sorunca o da "Türkçeyi" demiş. İnsanın ana vatanı diliymiş. Ve yazısına şöyle devam ederken göç meselesini de dil ve vatan ekseninde değerlendiriyor kısaca. İnsan öldüğünde gömüleceği yeri bilmiyorsa yurtsuzmuş, kimsesizmiş. Vatansızlık, yoklama defterinden silinecek kadar vatansızlık. Yerinden, yurdundan, ülkesinden kovulan insanlar dillerine sığınırlarmış. Ya sığınacak bir dil bulamazlarsa? Görevi gereği, sevdası gereği, meselesi gereği gezip duruyor Zeki buldu. Ülkeler geziyor, coğrafyadan ziyade kültürler geziyor ve her gittiği yerin insanıyla gönülden temas ediyor. Gördüğünü, duyduğunu, hissettiğini yazıyor sonra. Gönül ve zihin dünyamızda bazen buruk ve hüzünlü, bazen şen tatlar bırakıyor. İyi ki de yazıyor Zeki Bulduk. Son olarak kitabın içerisinde ayracım bıraktığım yazılardan birini, Gürcü Ekmeği'ni okuyalım birlikte. Gürcü Ekmeği. Tiflis'ten Kutaisi'ye doğru gidiyoruz. Yaklaşık 4 saatlik bir yolculuk olacak. Bizim servis araçlarına benzeyen bir minibüsle yolculuk yapıyoruz. Yol boyunca alabildiğine orman ve ırmaklar. Her ne kadar dışarıda serin bir hava varmış gibi görünse de sıcaklık çok yüksek. Havanın harareti ancak akşam üzeri düşüyor. Yolu yarıladık. Dinlenme tesisleri bizim Bolu civarındaki dinlenme tesisleri gibi değil. Daha çok doğu yolundaki tesisler gibi. Barakalar, minik evler, küçük lokantalar. Afganistan ve İran yolculuklarındaki tecrübelerimden ürkerek iniyorum minibüsten. Hele ki Yunanistan otobanı kıyısındaki tesis görünümlü, hijyen konusunda pek titiz olmayan yerleri düşününce iyice tedirgin oluyorum. Ama korktuğum başıma gelmiyor. Tertemiz lavabolar, güleç yüzlü satıcılar, fiyatlar uçuk kaçık değil. Lika kendimi biraz daha tutmamı söylüyor. Yol üstünden yiyecek almamamı, karnımı doyurmamamı istiyor. Öyle ki daha sonra anlayacağım, annesiyle konuşmuş ve yemek hazırlanmış. Fincanı ocak üzerinde ısıtılan bir Gürcü kahvesi içiyorum. Yarım hapaçuri yiyorum. Aracın kalkışını beklemeye duruyoruz. Lika aklına bir şey gelmiş gibi birden fırlayıp yol kenarındaki bir ekmek ocağına koşuyor.

Aracın içinde Cemal, Cemal'in kızı Manana ve aracı kullanan Murat'la birlikteyim. Murat şen çocuk. Rize'nin, Trabzon'un, Artvin'in o hamsi kuşu gibi uçarı delikanlılarına benziyor biraz. Her an aracı durdurup yol kenarında horon oynayacakmış gibi. Önce Gorcami'ye, ardından da yaylaya gideceğiz. Bugüne kadar hiç yaylaya çıkmadım. Murat yanıma mont alıp almadığımı soruyor. Tedbirli olduğumu, sık sık yağan yağmurlardan dolayı yanıma bir yağmurluk aldığımı söylüyorum. Üşürsün abi diyor. Olsun diyorum. Sizin ihtiyarlarla sohbet edersem ısınırım. Batum'da iklim tropik. Karadeniz'in tüm nemi, sıcağı, insanı eriten terden, sırılsıklameden havası buraya toplanmış. Batum'dan dağlara doğru gidildiğinde serinlik artıyor. Bu arada araçtan bol bol bölgeye has ezgileri dinliyorum. Bir telefon geliyor, bütün hayallerimizi alt üst ediyor. Murat'ın morali bozuldu. Abi, yarın yaylada kalamayacağız diyor. Bir kalkınma ajansı yetkilisinin köye geleceğini, mutlaka orada olması gerektiğini söyledi. Olsun diyorum. Bir gece de olsa yayladaki insanları göreceksem bana bir an, bir bakış yeter. Doğal insanlar çoğu zaman bize ilkel görünür. Mesela eliyle yemek yiyenler. Yani çatal kaşık kullanmadan ellerinin maharetiyle yemeği ağızlarına götüren, geleneksel beslenme şekline uyan insanlardan bahsediyorum. Biraz önce dedim ya, modern çocukların eline burgeri yakıştırırız ama bir sıkma, bir yufka ekmek pek yakışmıyor gibi gelir bizlere. Bunların hepsi alışkanlıkla ilgilidir. Oysa modernlikle, medeniyetlikle alakası yok. Hatta o çocukların bir geleneğe ait olduklarına bile inanmayız ellerindeki pet şişeleri, kutu kolaları, biftekleri gördüğümüzde. Batum'dan çıkalı neredeyse bir saat oldu. Telefondan sonra biraz da hava alalım diye Hulo yakınlarında, dağların eteğinde bir tesiste durduk. Dağdan gelen buz gibi suyla yüzümüzü yıkadık. Birer soğuk çay içtik. Murat, tesisin kenarındaki bir büfeye uğradı. Elinde İranlıların sengek dedikleri, kalın lavaşa benzeyen bir ekmekle çıktı geldi. Ekmek o kadar güzeldi ki yanına ne karpuzu ne de peyniri yakıştırabildim. Ancak o Murat'ın mis gibi gülen yüzü yakışıyordu. Ekmeğin adı Şoti. Kutaisi ile Acara'nın tek ortak yanı aynı ülkenin toprakları içerisinde olması. Ama benim için başka bir ortak yanı daha var. Ekmeğini misafiriyle bölüşen insanlar. Ve ekmeği ikram ederken size bir şey verdiklerini asla hissettirmiyorlar. Bana ait olanı bana veriyormuş gibi sevgiyle yapıyorlar her ne yapıyorlarsa. Dedim ya, bir yere gidersiniz, 5 yıl 10 yıl kalırsınız. Dağını taşını haritada şehir isimlerini bilirsiniz. Ama bilmediğiniz bir şey vardır. Gittiğiniz yer size kendini bir anda verir. Eğer siz uykudaysanız, ölene kadar o topraklarda olsanız da o topraklar size sırrını vermez. Kutaisili bir kız ile Batumlu bir oğlan birbirlerinden habersiz bana birer ekmek getirdiler. Her iki ekmekte de yalan dünyayı yerle bir edecek bir tat, bir emek, bir güzellik vardı. O ekmekleri ve o çocukların hesapsız sevgilerini öpüp başıma koyuyorum. Helal edin çocuklar. Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Bozkır'da Esen Rüzgar kitabını konuk ettik. Özlediğimiz kokular, Afgan çobanlar, insan kalın, yolu kaybetmek, ömrümüz bir valize sığar, muhabbete dair, özünü dökmek, yoldan önce yoldaş, kırgınların duası ve gönül pazara düşerse gibi yazıların tınıları başlıklarından da zaten hissediliyor. Benim keyifle okuduğum Bozkır'da Esen Rüzgar'ı okurların ve siz dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder. Herkese keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
3: İnsan, baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen, neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de, yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında, öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın, insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı, o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da, insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp, onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

0: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta. Reklam.
1: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sensin aklı bizlere bahşeden. Aklımız ki kulluk tarlamızdaki yol göstericimiz. Seni bilmekteki, bilmeyi bilmekteki, perde perde olmuş alemi anlamaktaki rehberimiz. Sınırlı olan aklımızla sınırsız seni anlamaya çalışmak aklımızın acizliği. Sen bilinmek istersin, biz biliriz. Sen bildirdiğin için biliriz. Mahiyetini idrak edemeyiz, çünkü sen görünmeyensin. Zaten aşkta varlığa ne hacet? Gönülde yokluk gerek bize. Batınsın sen. Mahiyetin akılla idrak olunmayandır. Her zerremizden, her nefesimizden haberdarsın. Sen her şeyin sırrını bildiğin gibi gönlümüzün de sırrına erensin. Bize hakikati arama cesareti ver. Bilmek ve anlamak için azim ve sabır ver. Bizleri senin sevgini bilen, senin kudretine teslim olan ve her daim aklını kullanan kullarından eyle. Ey Rabbimiz, aklımızın sınırlarını genişlet. Kalbimize derin hikmetler yerleştir. Bizi gaflet uykusundan uyandır. Her düşüncemizi ve kararımızı senin rızana uygun kıl. Zorluklar karşısında yılmayan, nimetler karşısında şükreden kullarından eyle. Kalplerimizi rahmetinle aydınlat. Aklımızı nurunla süsle. Şu mübarek cuma gününde gönül perdelerimizi açık tut ya Rab. İçimizi nurlandır, ruhumuzu ferahlat, kalbimizi sabır ve şükürle doldur.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husiler tarafından gönderildiğini öne sürdüğü bir İHA'nın Mekke'nin güneyinde yasaklı hava sahasına girmeden önce düşürüldüğünü açıklaması tepkilere neden oldu. Türkiye'den de tepki gecikmedi. Kutsal mekanın kırmızı çizgi olduğu vurgulanırken peş peşe kınama mesajları yayınlandı. Yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki hile ortaya çıktı. Vergi denetim müfettişlerinin incelemesinde tarlada 5-6 liraya düşen meyveler aracı şirketler üzerinden sahte evraklarla 3 ila 5 kez el değiştirip fiyatı katlanmış, gıda sahtekarlarının ölü kişiler adına bile makbuz kestikleri belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş, Erzurum programı kapsamında

0: Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Arpakuş, din görevlilerine yaptığı hitapta gerek davet, gerek tebliğ, gerek irşat vazifelerimizde Efendimizin her konuda örnek olduğu üzere Allah'ın yoluna hikmetle, güzel öğütle ve en güzel mücadeleyle davet etmek konusunda bir metodolojimiz olması gerekiyor diye konuştu. Sıcak geçen yazın ardından sonbaharın ilk yağışları başladı. Yurdun birçok ilinde sağanak yağış etkiliydi. Sıcaklıkta da düşüş gerçekleşti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimize beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 23, İstanbul 26, İzmir 30, Antalya 32, Trabzon 25, Erzurum 22, Gaziantep 30 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 25, Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyicilerim, hem Diyanet radyolarımızdan ulaştığımız, hem sosyal medya hesaplarımızdan ulaştığımız kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak'tan her birinize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömürler temenni ediyorum. Dualarınızı istirham ediyorum. Cenab-ı Hak müminin, mümin kardeşi hakkında yaptığı duayı kabul eder diye biliyoruz, inanıyoruz. Cenab-ı Hak dualarımıza hayırla icabet buyursun. Bizi de, çocuklarımızı da her türlü kötülükten, özellikle gençlerimizi her türlü bağımlılıktan muhafaza eylesin. Hem uyuşturucu gibi bağımlılıklardan, hem dijital bağımlılıklardan, hem gençlerimizi çok tehdit eden son dönemde pek çok hayatının baharında sona ermesine sebep olan, kendi canına kıymasına sebep olan sanal kumar gibi bağımlılıklardan Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Gençlerimizin zihnini, kalbini korusun. İmanla mutmain kılsın, zikirle mutmain kılsın. Allah Celle Celaluhu kendi rızası hedefi için, kendi rızasını kazanmak için koşturabilmeyi bize de, çocuklarımıza da nasip eylesin. Dünyayı kötülüğe boğan kötülere fırsat vermesin. Cenab-ı Hak kötülerin, kötülük yapmak isteyenlerin, plan kuranların, tuzak kuranların ellerindeki kötülük araçlarının tükendiğini, iyilerin ve iyiliklerin yayıldığını, çoğaldığını görebilmeyi her birimize nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, yine bugün de Vakıa suresinin 68, 69, 70, 71 kaç ayet-i kerimeyi okuyabilirsek bize ayrılan süre içerisinde ne kadar nasip olursa o ayet-i kerimelerin üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Hep duamızı yapalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz duamızı tekrar edelim. Allahümme inni euzu bike min ilmin la yenfa'. Ya Rabbi, fayda vermeyen ilimden, bilgiden sana sığınırım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bildiğimiz hak ve hakikatten yararlanmayı her birimize lütfeylesin, nasip eylesin. Sorular soruyordu. Cenab-ı Hak yaratılış ham maddemize dikkat çekiyor, ektiğimiz tohuma dikkat çekiyor ve bütün bunları yetiştirenin, büyütenin, insanı yaratanın, yaşatanın da, tohumu yetiştiren, bitirenin de, ürünü verdirenin de kendisi olduğunu, yani Allah olduğunu hatırlatıyor ve buna göre hayatımızı tanzim etmemiz gerektiğine işaret buyuruyordu. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. 68. ayet-i kerimede bu sefer suya dikkat çekiyor Rabbimiz. Her gün kullanıyoruz. Bazen böyle kısa süreli su kesintileri oluyor. Adeta hayatımız duruyor. Öyle zorlaşıyor ki hayatımız, bak. En büyük nimetlerden bir tanesiyle, yani israf etmemek lazım. Tabii son yıllarda daha böyle kurak dönemler de geçiriyoruz. Her şeyde olduğu gibi su israfına karşı da fevkalade dikkatli olmak lazım. Belki de ülkemizin petrolden bile, yani yeraltı başka madenlerinden bile daha büyük, daha kıymetli zenginliği, en büyük zenginliğimiz su zenginliğimizdir. Ama hoyratça, dikkatsizce kullanıp israf ettiğimiz takdirde bu zenginliğin de artık zenginlik olarak kalmama, orada da bir yokluk ve yoksullukla karşı karşıya kalma tehlikemizden de konunun uzmanları sürekli bahsediyorlar. Dikkat etmek lazım. Burada da sünnetin ölçülerine, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı mirasa, ölçülere riayet etmek lazım. Akarsudan bile abdest alsanız orada bile israf etmeyin buyuruyor. Akarsudan bile abdest alsanız, yani onu bile israf etmeyin buyuran Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizi bir konuda dikkatimizi çekiyor, terbiye ediyor, bir konuda yetişmemizi istiyor. Çocuklarımıza da böyle örnek olacağız. Her birimiz ülkemizi topyekün, yani bütün ülke olarak, belki bütün dünya olarak tehlikeye sokabilecek bu israf konusunda üzerimize düşen hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. diğer başka gıda gibi başka israflarla birlikte elbette Cenab-ı Hak hepimizi her ne olursa olsun israf etmekten korusun. Buyuruyor ki Estağfirullah Eferaeytumul ma ellezî teşrabûn. Gördünüz mü içtiğiniz suyu? Feraeytumul ma ellezî teşrabûn. Evet, biliyor musunuz? Gördünüz mü? E entüm. Sonra da bir soru soruyor. Ayet kelimeye bakayım, yanlış okumayayım. E entüm enzeltumuhu minel müzni em nahnul münzilûn. Yani onu buluttan indiren siz misiniz, biz miyiz? Yağmadığı zaman çaresiz kalıyoruz. Dünyanın dörtte üçü su, denizlerle kaplı her taraf. Ama işte o deniz suyunun buharlaşması, tuzun ağır olup kalması, efendim insana faydalı olan içilecek hale gelen su kısmının buharlaştıktan sonra bulutlara dönüşmesi, yağmur olup yere inmesi, bu bir sistem. Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu bir denge, bir sistem. İnsana yarayıştı, faydalı hale getiriyor. Biz bunu yapamıyoruz. Büyük masraflarla, teknoloji imkanları kullanarak deniz suyunu ne kadar arıtıyorlar, yine içilecek bir su haline gelmiyor. Şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu bize bedava, bunu bize karşılıksız, bunu bize zahmetsiz veriyor. Feraytumun ma ellezî teşrabûn. İçtiğiniz suyu gördünüz mü? Entüm enzeltumuhu minel müzni em nahnul münzilûn. Onu buluttan indiren siz misiniz, biz miyiz? Buluttan suyu indiren siz misiniz, biz miyiz? Lev neşâhu ceallâhu ucâcen felevlâ teşkurûn. Dileseydik onu tuzlu yapardık. Diğer belki dünyanın dörtte üçünü oluşturan deniz, okyanus sularında olduğu gibi gökten yağan suyu da yağdırmaz ya da tuzlu yapardık. Ne yapacaktınız? Nasıl su ihtiyacınızı karşılayacak suyu nasıl üretecektiniz? Nasıl elde edeceksiniz? İşte her gün kullanıyoruz, sürekli kullanıyoruz. Hep elimizin altında ama fark etmiyoruz. Yani olmadığı zaman Allah Allah, hakikaten büyük bir nimetmiş diyoruz. Cenab-ı Hak başka yerde de hepinizin bildiğini tahmin ettiğim Mülk suresinde de suya dikkat çekiyor. Son ayeti bir soruyla bitiyor. Mülk, yani Tebareke suresinin son ayeti bir soruyla bitiyor. Bak şöyle bitiyor. Diyor ki Estağfirullah. Kul eraeytum in asbaha ma'ukum gavran femen ye'tikum bima'in ma'in. Suyunuz çekiliverse, size yerden kaynayan bu suyu, bu tatlı suyu kim getirecek, kim getirebilir? İn asbaha ma'ukum gavran femen ye'tikum bima'in ma'in. Çekiliverse suyunuz, gitse, kaybolsa, size tatlı suyu kim getirecek, kim getirebilir size tatlı suyu diye soruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Şimdi burada da benzer, yani Mülk suresinin, Tebareke suresinin son ayetinde olduğu gibi Vakıa suresinin 68, 69, 70. ayetlerinde de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu suya dikkat çekiyor. Hep kullandığımız ama nereden geldiğine bakmadığımız, kimin yağdırdığına dikkat etmediğimiz, niye yağdırdığına dikkat etmediğimiz, olmadığı zaman hayatımızı idame ettiremeyeceğimizi düşünmediğimiz suya dikkat çekiyor. Eferaeytumul ma'ellezî teşrabûn. Gördünüz mü? İçtiğiniz suyu, onu buluttan indiren siz misiniz, biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Felevlâ teşkurûn. Şükretmeniz gerekmiyor mu? Kıymetli kardeşlerim, asıl işte üzerinde durulması gereken kısım bu. Şükretmek. Ma yef'alullah bi'azabikum in şekertum ve amentum. Eğer şükreder ve iman ederseniz, şükretmek iman etmeyi gerektirir, getirir zaten. Allah size niye azap etsin? Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah ne diye size azap etsin? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yarattığı insanı bütün yarattıklarının farkında olup da yaratanın, yaşatanın, yönetenin, rızık verenin, tek ibadete layık olanın kendisi olduğunu bilmesini istiyor. ve buna göre hayatını idame etmesini, devam ettirmesini istiyor. Allah insanlara eziyet olsun istemiyor ki. Allah insanlar efendim yaşayamaz hale gelsinler, hayat onlara zehir olsun diye istemiyor ki. Allah şükür istiyor. Yarattım, yani çok basit bir misal olacak belki ama kurdum şeyi, bir tane iş yeri kurdum, çalışacak memurlar, işçiler aldım, bir müdür koydum, bir yardımcısını koydum, onun yanında çalışan işte mühendisler koydum iş yerinde, böyle bir fabrika gibi düşünün. Hizmet edecek, yani yemeği yapacak bir aşçı, servis yapacak bir yardımcı aşçı, temizlik yapacak bir yardımcı hizmetli, taşımayı yapacak bir şoför ya da iki şoför neyse aldım hepsini, hepsini koyduk oraya. Ondan sonra bu kadar imkanı hazırladık. Bu işlerini yaparlarken kendilerine dedik ki, yani bu fabrikanın sahibi benim, dolgun da ücretler bağladık onlara. Yaptıkları işe göre fabrika kendi öz sermayemle kurdum. Efendim çalıştığım paralarla, kazandığım paralarla fabrikayı kurdum. Üretim yapsın, insanların ihtiyacını karşılayacak şeyler üretsin diye bir şey üretiyorum mesela. Yönetici var, efendim yardımcısı var, çalışanları var, işte hizmetlendirenler var, şoförleri var. Herkesin bir işi var. Ama hepinizin bilmesi gereken, fabrikanın sahibi benim. Fabrikayı koruyun. Fabrikanın sahibinin ben olduğumu unutmayın. Kullandığınız malzemelere dikkat edin. Bunlara efendim hoyrat davranmayın. İsraf etmeyin dedim. İşte şu kurallara riayet edin ama burası benim. Yani burası benim. Yani benim iş yerimde çalışıp buradan maişetinizi, geçiminizi temin edip de başka tarafa da şey yapmayın. Hizmet etmeyin. Benim dediklerimi yapın burada. Benim iş yerime ürettim de bulunun. Siz ne yapıyorsunuz? Siz benim verdiğim maaşla, benim verdiğim malzemeyle, benim verdiğim yemekle, benim açtığım fabrikada çalışıyorsunuz ama başkasına üretim yapıyorsunuz. Kaçak üretim. Fabrikaya böyle işte efendim şey yapıyorsunuz. Ürettiklerinizi başka yere götürüp satıyorsunuz ya da başkasına devrediyorsunuz, başkasına veriyorsunuz. Ya da başkasına minnet duyuyorsunuz, başkasına teşekkür ediyorsunuz, başkasına ilgi iltifat gösteriyorsun filan. Çok basit bir misal belki. Bunun gibi bir şey, yani Allah'tır yaratan, Allah'tır yaşatan, Allah'tır rızık veren, Allah'tır nefes aldıran, Allah'tır ömür veren, her şeyimizi veren ama her şeyimizi veren Allah'tır Celle Celaluhu. O zaman şükretmek. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ. Şükrederseniz, İman ederseniz Allah size niye azap etsin ki diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Niye azap etsin Allah size? Şükredeceksiniz, iman edeceksiniz. Şükrün gereği kulluk görevinizi yerine getireceksiniz. Haramlardan uzak duracaksınız. Kimseye zarar vermeyen, zarar görmeyen bir hayat yaşayacaksınız. Ve imanınızın gereğine uygun yaşayacaksınız. İman edip Allah'ın razı olduğu, istediği şekilde yaşayacaksınız. Böyle yaparsanız Allah size niye azap etsin diyor. Şimdi şükretmeniz gerekmiyor mu? Bir suyu bile efendim oluşturmaktan, yağdırmaktan, yapmaktan acizdir insanoğlu. Bütün imkanlarını, bütün teknolojisini bir araya gelse kurak geçiyor. İşte efendim en fazla bulutları bir araya toplayıp da yağmur yağmasına sebep olmak için işte bu şey yapıyorlar. Bazen kurak mevsimlerde bulutlar toplansın diye yukarıda yağmur bombası falan diyorlar da ne kadar faydalı oluyor olmuyor bilmiyorum. En fazla yaptığınız bu. Var olanı birazcık daha yoğunlaştırıp üstünüze çekmeye çalışıyorsunuz. Yok ötesi. Yok ötesi. Allah'tır veren, Allah'tır yaratan, Allah'tır yaşatan, Allah'tır yağdıran. Şükredin diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Rabbimiz her birimizi nimetlerine şükreden kullarından eylesin. Ve bir soru daha soruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Diyor ki, اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Bak Cenab-ı Hak topraktan bahsetti, sudan bahsetti, ateşten bahsediyor şimdi. Tutuşturmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? اَاَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ. Onun ağacını, yaktığınız ateşin ham maddesi olan ağacı siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? Nahnu ce'alnâhe tezkireten ve meta'en lil mukvin. Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık buyuruyor. Fesebbih bismi rabbike azim. Öyleyse Rabbinin yüce ismini tesbih et. Yani o dönemde bilinen çevreden örnek veriyor. Ama biz genel mesajları anlıyoruz ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri insanın hayatını idame ettirmesi için olmazsa olmaz olan en büyük gereklerden bir tanesi ateş. Onu da var eden Allah'tır Celle Celaluhu. Onun da yakacağınız ham maddeyi yaratan, ister odun olsun, ister kömür olsun, ister gaz olsun, o ham maddesini yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Şimdi bunu gördünüz mü? Yani siz bunu yapabilir misiniz diyor. Başka kullandığımız ama çok dikkat etmediğimiz başka bir nimete dikkat çekiyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Bütün bunların akabinde, kıymetli dinleyenlerim, bütün bunların akabinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki fesebbih bismi rabbiken azim. Yani bu işte yaratılışımızı örnek verdi, efendim yetiştirdiğimiz bitkiyi, tohumu örnek verdi, içtiğimiz suyu örnek verdi, tutuşturduğumuz ateşi örnek verdi. Bütün bunlardan sonra fesebbih bismi rabbiken azim, Rabbinin yüce ismini tesbih et. Yani Allah'ın her türlü eksiklikten münezzeh olduğunu kabul ve itiraf et. Subhanallah diyoruz ya, Subhaneke okuyoruz. İşte budur tesbih. Yani bu dille söylemek, halle de buna katılmak gerekir elbette. Subhaneke Allahümme, Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak olduğunu kabul ve itiraf ederim. Ve bihamdik, sana hamd ederek bunu yaparım. Ve tebârek esmük, ismin çok mübarektir ya Rabbi. Ve teâlâ ceddük, şanın çok yücedir ya Rabbi. Ve la ilahe gayrük, senden başka ilah, yaratan, yaşatan, yöneten, rızık veren, ibadete layık bir varlık yoktur ya Rabbi. Subhaneke de her gün, her namazda, başlarken namaza söylüyoruz, okuyoruz bunu. Fesebbih bismi rabbiken azim. Dilimiz Rabbimizin zikriyle, tesbihiyle ıslak olmalı. Her şeyi yaratanın, yaşatanın, var edenin Allah olduğunun bilinciyle, bu bilinci merkeze yerleştirerek bir hayat yaşanmalı. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu öyle yaşayabilmeyi, öyle göçebilmeyi, huzuruna o imanla varabilmeyi, cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi cümlemize nasip eylesin duasıyla Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun.
1: Burhan işleyenle vahiden hayata.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her kim şu duayı gündüzün başında okursa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar kendi başına, ailesine ve malına bir musibet gelmez. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim ve sen yüce arşın sahibisin. Allah'ın dilediği olur, onun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah'tır. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şüphesiz Rabbim yaptığı her işte doğru olandır.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağ

sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin Safa.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım.

0: yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
4: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

tanınmış beyler düşmanlarını ihtiyat sayesinde alt etmişlerdir. Başarısız beyler de ihmalkarlık göstererek beyliklerinin temelini sarsmışlardır. İhmalkarlık yöneticinin sonunu getirir. İhtiyatlı olan insan daima hazır durur.

0: geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
1: Tarih ve mekan az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husiler tarafından gönderildiğini öne sürdüğü bir İHA'nın Mekke'nin güneyinde yasaklı hava sahasına girmeden önce düşürüldüğünü açıklaması tepkilere neden oldu. Türkiye'den de tepki gecikmedi. Kutsal mekanın kırmızı çizgi olduğu vurgulanırken peş peşe kınama mesajları yayınlandı. Yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki hile ortaya çıktı. Vergi denetim müfettişlerinin incelemesinde tarlada 5-6 liraya düşen meyveler aracı şirketler üzerinden sahte evraklarla 3 ila 5 kez el değiştirip fiyatı katlanmış, gıda sahtekarlarının ölü kişiler adına bile makbuz kestikleri belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş, Erzurum programı kapsamında Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Arpaguş, din görevlilerine yaptığı hitapta, gerek davet, gerek tebliğ, gerek irşat vazifelerimizde Efendimizin her konuda örnek olduğu üzere Allah'ın yoluna hikmetle, güzel öğütle ve en güzel mücadeleyle davet etmek konusunda bir metodolojimiz olması gerekiyor diye konuştu. Sıcak geçen yazın ardından sonbaharın ilk yağışları başladı. Yurdun birçok ilinde sağanak yağış etkiliydi. Sıcaklıkta da düşüş gerçekleşti.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimize beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 23, İstanbul 26, İzmir 30, Antalya 32, Trabzon 25, Erzurum 22, Gaziantep 30 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 25, Gümülcine 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte yaşadığımız bu süreçte çok kıymetli mekanları, tarihin bize emanet etmiş olduğu çok değerli yapıları ziyaret etme imkanı bulduk. Bu vesileyle Rabbimize hamd ediyoruz. Allah nasip ederse sizlerle paylaştığımız Ulu Cami serisine devam ediyoruz. Bugün yine Anadolu'muzun kadim şehirlerinden biri olan Kayseri'ye, Kayseri'mizin Develi ilçesine doğru yola çıkıyoruz. Orada bizi bekleyen Develi Ulu Camii var efendim, ama Aşağı Ulu Camii ve Yukarı Ulu Camii ismini taşıyan iki mekanımız var efendim. Allah nasip ederse bugün Develi Aşağı Ulu Camii'ni inşallah ziyaret edeceğiz.

Kıymetli dostlar, Cami-i Kebir adıyla da tanınır efendim bu muhteşem mekan. Kapısının üzerinde 1143 Hicri yılında Bay Ali tarafından inşa edildiği ifade edilmiş. 1183, 1260 ve 1318 yıllarında onarım görmüş. Minaresi kaidesindeki kitabeye göre 1287 tarihli bir işaret bırakılmış efendim buraya ki bu minarenin de kaidesinin yapıldığı tarihi anlamamız için. Kıymetli dostlar, yapı kareye yakın dikdörtgen planlı olarak tanzim edilmiş. Altı taş sütuna oturan yuvarlak kemerli, açıklıklı son cemaat yerinin üstü içten ahşap kirişli, dıştan kiremit kaplı kırma çatılı. Kuzeybatıda kare kaide üzerinde silindirik gövdeli tek şerefeli minarede şerefe altı oval silmeli efendim. Koni biçimindeki taş külah altında girlant motifleri işlenmiş. Kaidede yer alan sülüs hatlı 12 satırlık kitabe Develili saz şairi Seyrani merhuma ait. Kıymetli dostlar, son cemaat yerinden yuvarlak kemerli ahşap kanatlı kapıdan harime geçiliyor. Kapının iki yanında yuvarlak kemerli ikişer pencere var. Ayrıca doğuda ve batıda beşer, güney cephesinde dört pencere açıklığı bulunuyor ki bu da Cami-i Şerif'in aydınlanmasını sağlıyor. Dikdörtgen planlı harimin mihraba paralel neflerinden ikişer dört sıra, toplam sekiz sütunu serbest, doğu ve batı cephelerinde dörderden sekiz sütunu ise duvara gömülü şekilde tanzim edilmiş. Sütunlar doğu batı doğrultusunda atılmış üç kemerle birbirine bağlanarak mekanı beş nefe bölmüş efendim. Kuzeydeki nefler kadınlar mahfili şeklinde düzenlenmiş. Ahşap kafesle çevrili mahfil ortada öne doğru çıkma yapıyor. Yapının üst örtüsü ahşap kirişler üzerinde düz damlı şekilde yapılmış. Mukarnaslı taş mihrap ahşap çerçeve içine alınmış ve tepeli kısmı dikdörtgen bir levha ile taçlandırılmış. Kıymetli dostlar, mukarnasların altında nesih hatla Esma-i Hüsna'dan isimler yazılı. Bitkisel ve geometrik süslemeli bordürlerle çevrelenen mihrapta sivri bir kemer altında yer alan mukarnasların içleri ve köşelikler yoğun biçimde dolgulanmış. Ahşap minberin bir sanat değeri maalesef yok efendim. Minberin yanında batı duvarına asılı dikdörtgen çerçeve içinde geyik derisi üzerine sülüs hatla 8 satır halinde yazılmış bir levha görülüyor. Merhum Seyrani tarafından söylenen tarihçede yapının geçirdiği onarımlar bize izah edilmiş efendim. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in batısında avlu duvarı üzerindeki çeşme Ali Rıza Efendi tarafından 1904 yılında yapıya eklenmiş. Çeşmenin bulunduğu duvarın arkasında girişi son cemaat yerinin kuzeybatısındaki bir merdivenle inilerek sağlanan hazire ve minarenin yer aldığı açık bir avlu yer almakta. Hazirede Cami-i Şerif'in banisi Bay Ali ve ailesinden iki kişiyle sonradan defnedilmiş Celal Baba isimli bir kişinin kabri bulunmakta. Aşağı Develi'ye yerleşimin ardından Develi'nin ikinci ulu camii olarak inşa edilen bu muhteşem yapı günümüzde hala ibadete açık bir vaziyette müminleri kendi güzelliğiyle güzelleştirmekte. Seyrani merhum der ki efendim, Seyrani kaldır parmağın, vaktidir hakka durmanın, deryaya akan ırmağın katre olsan sellerine. Bu Cami-i Şerif'te ibadet, deryaya akan ırmağın bir katresi olmak noktasında müminleri bir yönü itibariyle taclandırır. Çünkü yerimiz, yurdumuz, konumumuz, rengimiz ancak bu şekilde belli olur. Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin huzurunda, huzur-u ilahide hep beraber tekbir alarak namaz kılabilmeyi Cenab-ı Allah bizlere her zaman nasip eylesin. Efendim, Develi Ulu Camii'nden bahsettiğimiz programın sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Cenab-ı Hak seni bir avuç toprakken nasıl insan yarattı? Bütün toprakları ve cansız sandığın şeyleri de böyle bilmek ve böyle tanımak gerek. Hakikat aleminin canlıları bu alemde an olur, Hazreti Musa'nın asası gibi ejderha oluverir. Dağlar Hazreti Davud'un sesine ses verir, ilahiler okur, demir onun avucunda mum gibi yumuşar. An olur, rüzgar Hazreti Süleyman'a hamal olur, onu taşır. Nemrud'un ateşi Hazreti İbrahim'e gül bahçesi olur. Ay, Hazreti Muhammed'in bir işaretini görür, ikiye ayrılır. Peygamberimizin ayrılığından ötürü Hannane direği akıl fikir sahibi olur. Duyan ve düşünen bir varlık gibi inler, feryat eder. O halde bu dünyada her şey canlıdır. Senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Sana Allah'ı tesbih etmeyi hatırlatıyor, Sübhanallah dedirtiyorsa, işte bu hatırlatış, onun söze gelmesi tesbihi sayılır.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 7 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 5 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Mü'minun suresinden mesajlar. Mü'minun suresi Kur'an-ı Kerim'deki sıralamada 23, iniş sırasına göre 74. sure olup 118 ayetten oluşmaktadır. Sure adını "Mü'minler kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir" mealindeki ilk ayette geçen El-Mü'minun kelimesinden almıştır. Mü'minun suresinin öncelikli konusu inananların üstün nitelikleridir. Daha sonra her bir insanın anne karnındaki oluşum süreci, Hazreti Nuh aleyhisselam ve adı verilmeyen bir peygamberle Musa ve Harun aleyhisselam hakkında ibretli bilgiler, bu peygamberlerin tebliğlerinin ortak noktaları, onların yolundan giden ümmetlerin ve onların yolundan sapan inkarcıların başlıca özellikleri, Mekke putperestlerinin sorulduğunda Allah'ın yaratıcı gücünü kabul etmelerine rağmen ona ortak koşmaları ve ahirete inanmamaları, bunların ahiretteki acıklı durumları, pişmanlıkları ve karşılık bulmayacak dilekleri hakkında açıklamalar yapılmaktadır. Sure, "Resulüm, de ki, bağışla ve merhamet et Rabbim, sen merhametlilerin en iyisisin" mealindeki dua cümlesiyle son bulur. Bir ayet. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Mü'minun suresi 62. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine.

daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
0: İnsan, baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen, neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan, ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor dedi. Törende Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin de dua etti. Fon piyasasında yaşanan hareketliliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi. Şimşek, yaşananların sınırlı sayıdaki fonda gerçekleştiğini, piyasanın geneline yayılmış sistemik bir risk bulunmadığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanları için net tarih verdi. 1,5 ay sonra bu sorun gündemden çıkmış olacak dedi. Bakan Çiftçi, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin de kararlılıkla süreceğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına 4 atama yapıldı. 39 ilin Emniyet Müdürü değişirken 24 il Emniyet Müdürü de merkeze alındı. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltına alındı. Kur'an kurslarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başladı. Erzurum'da düzenlenen açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, eğitimlerin amacının sahih dini bilgiyi topluma ulaştırmak olduğunu bir kez daha vurguladı. Başkan Arpaguş, Erzurum'da din görevlileriyle de bir araya geldi. Davet ve irşat hizmetlerinde Peygamber Efendimizin örnekliğine dikkat çeken Başkan Arpaguş, birlik ve beraberlik

0: mesajı verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 23, İstanbul 26, İzmir ve Gaziantep 30, Antalya 32, Trabzon 25, Erzurum 22 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 28, Lefkoşa ve Girne 27, Saraybosna 26 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
2: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
1: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
3: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
4: Elhamdülillah Selman Bey kardeşim, sizler iyisiniz.
3: Çok şükür iyiyiz, iyiceyiz. Biz geçtiğimiz bölümümüzde dinleyenlerimize bir söz vermiş olduk aslında. Müslüman birine kafir demenin ne anlama geleceği ve bunun dinen sorumlulukları hakkında konuşacaktık. Sosyal medya mecralarında insanlar çok kolay bir şekilde birbirlerine kafir ithamını kullanabiliyor. Bu konuda neler söylersiniz? Bununla başlayalım mı?
4: Hay hay Selman Bey kardeşim. Buyursunlar. Bu fevkalade önemli bir konu hakikaten. Baştan söyleyelim ki bundan ne olur? Hep beraber dikkatli olalım ve bu konuda sözlerimizi özenle seçerek kullanalım. Müslüman birine kafir deme gibi bir hataya düşmeyelim derim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde Müslüman olduğu bilinen hiç kimseyi tekfir etme yetkisi, yani diğer bir ifadeyle ona kafir olduğunu söyleme, belirleme yetkisi verilmemiş. Selman Bey, tekfir etme diye geçer bu kavram literatürde. Yani mümin diye bilinen bir kişi hakkında kafir hükmü vermek. Allah esirgesin. Bir Müslümanı tekfir etme meselesi aslında sadece günümüzde değil, tarih boyunca da tartışılmış, İslam alimlerini epeyce meşgul etmiş bir konu ve bu konuda müstakil eserler yazılmış. Bir Müslüman hakkında o bu sözüyle, bu davranışla kafir oldu demek ağır bir sorumluluk gerektirir.
3: Evet.
4: Bu tür hüküm cümlelerinden özenle sakınmak gerekir. Bazen de birbirlerini fikriyle, görüşleriyle ikna edemeyenler veya kendisi gibi düşünmeyenler olduğunda hemen sen kafir oldun deyiveriyor ki böyle bir keyfiyet, böyle bir yetki hiçbir insana verilmiş değil. Bu kabul edilemez. Mesela Nisa suresinin 94. ayetinin bir bölümünde size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin buyurulur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir hadis-i şeriflerinde kelime-i tevhidi söyleyenlerin, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerin ve kıbleye yönelip namaz kılanların Müslüman olarak kabul edin. Allah ve Resulünün koruması altında olacaklarını bilin diyor. Bunlar Allah ve Resulünün koruması altındadır. Selman Bey, İslam tarihinde tekfir söylemiyle ilk ortaya çıkan grup hariciyeciler diyebiliriz. Evet. Hariciye.
3: Evet.
4: İlginç bir grup bunlar, fırka. Bu grup Efendimizin ciğerparesi, damadı, amcasının oğlu, ilk Müslümanlardan olan Hazreti Ali Efendimiz başta olmak üzere pek çok sahabe efendimizi kafir olmakla itham ettiler. Yani bu eski bir hastalık. Kendisi gibi düşünmediyse hemen onlara böyle bir hüküm veriyorlar ki Allah esirgesin. Günümüzde de bazı kişi ve gruplar kendisine muhalif olarak gördükleri herkesi ve zümreyi maalesef tekfir eden bir tutuma sahipler. Ve Müslümanlık adına bunu yaptığını iddia ediyorlar. Kur'an ve sünneti anlama ve uygulama bakımından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe efendilerimizin yolunda yürüyen, İslam'ın ana bünyesi olan ehli sünnete göre ehli kıble tekfir edilemez. Bir kimseye Müslüman isminin verilmesi, onun ehli kıble oluşu ve kelime-i tevhidi tasdik etmesiyle ilgilidir. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah düsturunu benimseyen ve dile getiren herkes bizim nazarımızda mümindir. Bu kimse dinin emir ve yasakları konusunda ihmalkar davransa da, yani bazı eksikleri, bazı yanılgıları olsa da İslam dışında görülemez ve o kişi küfürle itham edilemez. Bu konuda öncelikle dikkate alınması gereken esaslardan birisi de şu: bir fiil veya bir sözün küfür kapsamına girmesiyle bu tür fiilleri işleyen veya bu sözleri söyleyen kimse hakkında kafir hükmü verilmesi aynı şey değildir. Bu bağlamda bazı kaynaklarda yer alan şu fiil, şu söz küfrü gerektirir gibi ifadeler belli bir şahsı nitelemek için değil, yapılan o davranışı, yapılan o fiili açıklamak, esasen insanları bu tür davranışlardan sakındırmak içindir. Dolayısıyla kişinin dinen zorunlu olarak bilinen esaslardan birini veya birkaçını inkar ettiğini kendi irade ve rızasıyla açıkça beyan etmedikçe o kimse hakkında kafir olduğu kanaat oluşturulamaz. Zira küfre götüren söz ya da davranışların bir kimsede hata veya cehalet gibi sebeplerle görülmesi söz konusu o kişiyi dinden çıkarmaz. Yani o kişi bilmeyerek yapabilir bu işi. Özetle söylememiz gerekirse biz öncelikle Selman Bey kendi söz, tavır ve davranışımızdan sorumluyuz. Kendi imanımızdan sorumluyuz. Kendi ibadetlerimizden sorumluyuz. Başkalarının söz ve davranışlarını ölçmek, değerlendirmek, bunlar hakkında kendi subjektif görüşlerimiz, zanni düşüncelerimiz üzerine hüküm oluşturmak doğru değildir. Kabul edilemez. Ve yapmamız halinde bize sorumluluk doğurur. O halde insanlar hakkında, herhalde onların imani durumları hakkında gelişi güzel konuşamayız. Şu kişi kafir oldu diye gelişi güzel hüküm veremeyiz, vermemeliyiz. Bu konunun önemi şurada belki önümüze çıkıyor. Peki birine kafir dediğimizde ne olur dediğimizde, değil mi? Müslüman iken kafir olduğuna hükmedilen kişi ile Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağı böylece sona ermiş olur. O artık İslam dairesinden çıkmıştır. Mesela onun nikahı, onun mirastan alacağı pay, kestiği hayvanın etinin yenmesi, hatta onun vefatında cenaze namazının kılınıp kılınmaması gibi konular gündeme gelir. Yani birine kafir dediyseniz onun Müslüman olan eşiyle evliliği, onun alacağı miras hakları.
3: Evet.
4: Değil mi? Bunlar ayrı ayrı bahisler.
3: Kesinlikle.
4: Programımızın formatı gereği her konuya detaylı bir şekilde giremiyoruz ama yani hani kemiği olmayan şu dilimize bu vesileyle de bir çeki düzen vermek, gelişi güzel insanlara bu Müslüman, bu değil, bu kafir, şimdi bu sözüyle bu kafir oldu gibi ifadeleri kolayca sarf etmemek gerekir. Yüce Allah bu tür davranışlardan hepimizi muhafaza eylesin.

0: Amin hocam, Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
1: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Eğer o kimsedir ki bütün arzularını elde eder ve ondan mertçe yüz çevirir. En önemlisi kazandığıyla yedirir, içirir. Malını yoksullara dağıtarak Allah'a can ve gönülden ibadet eder. Gelen dünya nimetlerine gönül bağlamaz. Elinden gidene de içi sızlayıp kaşını eğmez. Arzusuna ulaşmak için kuvvet bulduğu halde kendisini tutar, gönlüne

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllü

Ve dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar. Yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti. Anvergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İnsan konuşurken çok dikkatli ve ihtiyatlı hareket etmelidir. Çünkü söz vardır, keskin kılıç gibidir. Dostluğu keser, öldürür. Kalpte tedavisi imkansız yaralar açar. Kalp bahçesindeki yeşillikleri, sevgi çiçeklerini kış mevsimi gibi öldürür. Bir söz de vardır ki ilkbahar mevsimi gibidir. Her tarafı süsler, güzelleştirir, sayısız yarar sağlar.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pis ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor dedi. Törende Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin de dua etti. Fon piyasasında yaşanan hareketliliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi. Şimşek, yaşananların sınırlı sayıdaki fonda gerçekleştiğini, piyasanın geneline yayılmış sistemik bir risk bulunmadığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanları için net tarih verdi. 1,5 ay sonra bu sorun gündemden çıkmış olacak dedi. Bakan Çiftçi, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin de kararlılıkla süreceğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri kararnamesiyle Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına 4 atama yapıldı. 39 ilin emniyet müdürü değişirken 24 il emniyet müdürü de merkeze alındı. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltına alındı. Kur'an kurslarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başladı. Erzurum'da düzenlenen açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş, eğitimlerin amacının sahih dini bilgiyi topluma ulaştırmak olduğunu bir kez daha vurguladı. Başkan Arpaguş, Erzurum'da din görevlileriyle de bir araya geldi. Davet

0: ve irşat hizmetlerinde Peygamber Efendimizin örnekliğine dikkat çeken Başkan Arpaguş, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 23, İstanbul 26, İzmir ve Gaziantep 30, Antalya 32, Trabzon 25, Erzurum 22 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 28, Lefkoşa ve Girne 27, Saraybosna 26 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

insanlığa son sığınak. Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların

hiddetle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası. Reklam.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Günün duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kim şu duayı gündüzün başında okursa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar kendi başına, ailesine

ve malına bir musibet gelmez. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim ve sen yüce arşın sahibisin. Allah'ın dilediği olur. Onun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah'tır. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şüphesiz Rabbim yaptığı her işte doğru olandır.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mahı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe Kavseyn'e, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülûkundan melekler aciz olmuşlar ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şemsü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.

Merhaba efendim. Ben TRT Ses sanatçısı Ay Arslan. Manevi duygularımızı diri tutan ve ruhlarımıza şifa olan Diyanet Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler efendim.

0: her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. Allah kime akıl, anlayış ve bilgi verirse o dileklerine kavuşmuştur. Kimin davranışları iyi, hareketleri akıllıca olursa o ikbal sahibi olur.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her söz bir halin belirtisidir. Hal ele benzer. Sözse araç gerece. Herkes kendi araç gerecini kullanır. Kuyumcunun alet edevatı, konduracının elinde kuma atılmış tohuma benzer. Ayakkabı tamircisinin araç gereci de çiftçinin elinde, köpeğin önüne atılmış saman, eşeğin yemliğindeki kemik gibidir. Ben hakkım sözü, Hallacı Mansur'un ağzında nur idi. Firavun'un ağzında ise yalan oldu. Hazreti Musa'nın elindeki asa, onun hak peygamber olduğuna şahit idi. Ona karşı çıkan sihirbazların elinde ise hiçbir işe yaramadı. El ile araç, çakmak taşıyla demire benzer. Kıvılcımın çakması için ikisinin bir arada olması gerekir. İkincisi olmayan, vasıtası araç gereci bulunmayan bir tek Allah'tır. Sayıda şüphe olur ama o şeksiz şüphesiz birdir.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, teline bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor, bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor, gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

anarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar illallah, ne tatlıdır, hoştur seyri.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Terzi.

0: Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram alemlere rahmet Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Efendim akşamınız, geceniz hayırlı olsun. Günyaz programında sizlerle birlikteyiz. Güftelerimiz niyaza dursun, bestelerimiz gül koksun, sohbetimiz gül niyaz olsun diyoruz. Ve sunucu mikrofonunda ben İbrahim Bildir. Bir kez daha sizlerle birlikte olabilmenin bir hafta aranın ardından bahtiyarlığını yaşıyorum efendim. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi kıymetli sazendelerimiz bizlerle birlikte. Kanunda Emin Bayram, Utla Hüseyin Yıldır, Çello'da Yiğit Ateş'i dinleyeceğiz. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz beyefendi, kıymetli kardeşim, sesimizi sizlere ulaştıracak. Programımızı Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Onların da selamlarını sizlere iletiyorum ve her zaman olduğu gibi kıymetli solistimiz, sanatçımız, kıymetli hocamız Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte. Kıymetli üstadım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Bir hafta aranın ardından yeniden buluştuk. Ne mutlu.
1: Elhamdülillah, şükürler olsun Yaradan'a. İnşallah bugün de musiki dolu, dinleyicilerimizin seveceği bir program olur inşallah.
0: İnşallah diyoruz ve Günyaz programını uzun süredir takip eden dinleyicilerimiz belki şaşırmışlardır. Bir önceki bölümde ya hep bestekarları, güftekarları, onların hayat hikayelerini dinliyorduk. Makamlar da ne oldu acaba diye belki soranlar olmuştur. Evet, Günyaz programımızda bir önceki bölümde rast makamını ele aldık. Amacımız şudur, kadim musiki mirasımızda birden fazla makamlarımız var. Makam nedir? Ne işe yarar? Nerelerde kullanılır? Nasıl incelikleri vardır? Diğer farklı kültürlerin müziklerinden ayıran özellikleri nedir diye belki 15 dakika 20 dakikalık bir sohbet içerisinde, yarım saatlik bir program süresince ilgili olan kıymetli dinleyicilerimize bir kulak dolgunluğu olur, bu konu hakkında bir fikir edinirler diye düşündük. Bu doğrultuda makamları ele aldık. Çünkü makamlar bizim klasik Türk musikimiz, tasavvuf musikimiz, ilahilerimiz, ezgilerimiz günlük hayatta birçok yerde karşımıza çıkıyor. Ezan-ı Muhammedi makamlar üzerine bina edilmiş. Kur'an-ı Kerim tilavetlerini imamlarımız, müezzin kayımlarımız belirli makamlar üzerinde icra ediyorlar bu tilavetleri. Annelerimizin bizlere söylediği ninnilerde bile aslında makamlarımız söz konusu. Bu doğrultuda rast makamından sonra bir önceki bölümde işlediğimiz bu bölümde uşak makamını ele alacağız. Öyle değil mi üstadım?
1: İnşallah.
0: Hemen detaya, konuya girmeden önce uşak makamından güzel bir ilahi sizden dinlesek.
1: Evet, biz de havaya gireriz, uşak makamını daha iyi hissederiz.
0: Güftesi Yunus Emre'ye ait, benim önümdeki evet. Notlarda söylüyor. Bestesi efendim Kemal Gürses'e evet. Ait. Kemal Buyurunuz Gürses. Efendim, uşak ilahi Doktor Agah Terzi icrası ile dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Ya Rabbena, ya Rabbena, yardım eyle kıyamette. Bu güfte, bu sözler Yunus Emre'mize ait. Kemal Gürses bestesiyle bu ışık ilahi Doktor Agah Terzi yorumuyla dinledik. Kıymetli üstadım, ağzınıza, gönlünüze sağlık.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Sazendilerimizin de ellerine, yüreklerine sağlık.
2: Emeklerine diyoruz. Sağlık kardeşlerime.
1: Eyvallah, sağ olun. Uşak makamı diye bahsetmiştik. Ben efendim hemen sorayım. Naçizane ben gururla da söylüyorum, Uşaklıyım.
2: Oh.
1: Uşak'la bir alakası var mıdır Uşak makamının? Var tabii. Aşıklar diye bir kelime
2: tabii
1: anlamı
2: ki,
1: var değil
2: tabii
1: mi?
2: Ki, tabii ki.
1: Buyurunuz, Uşak makamı nedir? Sizden dinlemek isteriz.
2: Şimdi Uşak makamının ismi Arapça kökenli bir kelime olan aşıklar anlamına gelen uşak, yani uşak met vardır ikinci elifin üzerinde. Bu kelime aşk kelimesinin çoğuludur. Aşıklar anlamına gelir. Aşıklar makamı olarak bilinir uşak makamı. Ve kelime anlamıyla da doğrudan ilişkili olarak aşıkların kendini kaptırdığı, kaybettiği bir deryadır uşak makamı. Tabii biraz tarihçesinden de bahsetmek gerekirse çok eski temel makamlardan biridir. Nasıl ki Rast makamını en kadim makamlardan desek, Uşak makamı da bu temel makamlarımızdan biridir. Hatta Safiyüddin Abdülurmevi'nin 14. yüzyıldaki eserinde de bahsedilmiştir. Aslında eski adı Uşak makamı değil bu makamın. Nasıl biz Rast'a başladık ya, perde isimleriyle aslında makamlar. Rast'tan sonraki perde aslında Dügah perdesidir. Uşak makamının eski adı Dügah makamıydı. Yani sıra olarak Rast'tan bir sonraki perde Dügah ve Dügah karar verdiği için de, Dügah perdesine karar verdiği için Dügah makamı iken Uşak makamı ismini almış daha sonralarda ve günümüze de Uşak makamı olarak gelmiş. Duygu olarak ilk eserden de dinleyiciye aktarabildik mi bilmiyorum. İnşallah aktarabilmişizdir. Genellikle dinlendirici, rahatlatıcı, İçli ve dini duyguları uyandıran bir makamdır Uşak makamı. Hani aşıklar makamı dedik ya.
1: Karamsar değil ama sakin bir makam.
2: Sakin, ağırbaşlı bir karakteri vardır. Yani Rast makamı için söylediğim her şeyi Uşak makamı için de söylerim. Ağırbaşlı, çok fazla ses hareketleri, süslemeleri ön planda olmayan, daha ziyade dinlendirici bir üslupta olan, dini duyguları harekete geçiren bir makamdır. Yine Rast makamında nasıl pes bölgeye doğru genişleme varsa, Uşak makamı da pes bölgede yegah perdesine doğru Rast çeşnisiyle genişler.
1: Evet.
2: Türk musikisi bir çeşniler musikisidir. Çeşnilerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir makam yapısından bahsetmiştik. Hakeza Dügah perdesine karar verip pes bölgeye de yegah perdesine doğru Rast makamıyla genişler. Neva perdesinden yukarıya doğru da Rast'la genişler. Uşak dörtlüsü ve Rast beşlisi vardır. Bakın, Uşak makamı içerisinde de Rast var.
1: Evet.
2: Yani Rast öyle
1: birbirinden
2: bir,
1: bağımsız birbirine değil. Girişmiş. Birbirine
2: tabii
1: güzel çeşniler, baharatlar,
2: tabii, lezzetler bırakmış. Neva'da Rast'la genişliyor. Buselik'le iniyor. Bakın, Uşak makamının içerisindeki duyduğumuz nameler, Uşak namesi var, Uşak dörtlüsü var, Buselik beşlisi var, yani Buselik makamından da çeşniler var, Rast çeşnisi de var, pes bölgede de yine Rast'la genişliyor. Yani

0: Kısaca bu makamın tanımlamasında bu terimler kullanılır. Uşak dörtlüsü, Burselik beşlisi ile meydana gelir. Pes bölgede rastlı genişler.
1: Siz şimdi böyle anlattıkça ben şunu düşünüyorum kıymetli üstadım. Bir musikiyi 4 dakika 5 dakika içerisinde bir musiki eserini dinliyoruz ve bir sonrakine geçiyoruz hemen biz dinleyici olarak. Ama içinde nasıl bir matematik, nasıl bir farklı dil, nasıl bir gerçekten bir miras, kadim bir miras olduğunu anlattıkça ben daha iyi anlıyorum kıymetli üstadım. Şimdi dügah dediniz, rast diyorsunuz, uşak diyorsunuz. Sadece bunların kelime anlamı bile aslında büyük bir coğrafyayı bizlerin önümüze getiriyor. Arapçadan beslenmiş, Farsçadan beslenmiş, Türkçeden beslenmiş. Mesela dügah muhtemelen yek dü. İkiyle evet. bir bağlantısı olan bir şeydir. Gerçi şu anda konumuz değil ama ikinin evi.
0: Dedim ya rast makamının eski adı yegah makamıdır diye. Evet. İşte yegah birinci perde.
1: Birinci yegah, perde.
0: Rast. Dügah ikinci perde.
1: İkinci perde.
0: Uşak. Yani eski isimleri de aslında bu perdelerin yerleriyle alakalı.
1: Şimdi sizin merakınız, sizin ilgi alanınız nasıl musiki ise evet. benim de ilgi alanım etimoloji. Kelimelerin Eyvallah. Kökenleri bunları gördükçe musikiyle birleştiğini gördükçe işte o büyük coğrafyada bir arada yaşayan insanların bir arada yaşayan o ümmetin topluluğun nasıl birbirini güzel bir şekilde etkileyip çeşniden bahsediyorsunuz. Güzel yemekler, güzel lezzetler, güzel musiki ortaya çıkardığını bir kere daha sizin anlatımınızda çok net bir şekilde görebiliyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. Bilmiyorum başka milletlere, başka topraklara nasip olmuş mudur bu kadar güzel çeşitlilik, bu kadar güzel ahenk, güzel renk. İşte onlardan bir tanesi de uşak makamı. Birbirinden farklı çeşnilerle beslenmiş. Biz de güzel örneklerinden örnekler sunma gayretindeyiz. Bir sonraki uşak ilahi önümdeki notlarda kıymetli üstadım. Bestesi Şeyh Sinan Efendi Güftesi. Aziz Mahmut Hüdayi'ye ait, evet, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Sizden dinleyelim mi yine?
0: Tabii bu ilahi farklı makamlarda da seslendirilmiştir. Önceki bölümlerde Acem Aşiren makamında da okuduk bu ilahi. Hı hı. Bugün de Uşak makamında okuyalım. Ondan sonra da Uşak makamında çevremizde duyup da aşina olduğumuz neler var? Bir onlara bahsedelim. Veyahut da uşak zannettiğimiz ama uşak olmayan şeyler nedir? Tamam. Ezanlar üzerinden gidebiliriz
1: İnşallah.
0: Mesela yine.
1: Bundan sonra o konu üzerine konuşalım ama Tabii. ben de burada bir hemen başta söylediğim şeyi söylemek istiyorum. Uşaklıyım. Evet. Aslında Uşak şehrimizin de adı Uşak'tır. Yani evet. oğul, hizmetçi anlamındaki uşak değil. Evet. Kelime kökü olarak Uşak şehrimizdir ama günümüzde değil.
0: Maalesef bu ses düşmeleri Türkçemizde oluyor. Hatta bu Uşak makamı. Uşak makamı diye, Uşak makamında bir taksim diye söylenir.
1: Evet. Doğrusu Uşak makamıdır.
0: Evet.
1: Uşak şehridir. Evet, hemen bir ilahiyle Uşak makamını kıymetli üstadımızdan bir kez daha dinleyeceğiz.
0: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Ne diyeyim dünyayı bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı bana Allah'ım gerek. Ne de güzel sözler Aziz Mahmut Hüdayi'ye ait bu güzel ilahiyi Doktor Agah Terzi icrasıyla dinledik. Ağzınıza sağlık kıymetli üstadım.
2: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım da ellerine sağlık.
1: Eyvallah. Uşak makamını anlatmaya devam ediyoruz Gülniyaz programımızda. Az önce söylemiştiniz işte farklarını, ezan-ı Muhammedi'de nasıl kullanılır, hangi vakitlerde kullanılır, belki onlardan bahsetmek istersiniz.
2: Evet tabii, şimdi Uşak makamı bilhassa ikindi ezanlarında sıkça kullanılan bir makam. Uşak makamı ağırbaşlı bir makam olduğunu söylemiştik. Şimdi Uşak makamı içerisinde biraz daha nameli, biraz daha ses vüsatini göstermeye yönelik genişleme olduğu zaman farklı makamlara doğru gidebiliyor. Beyati makamına gidebiliyor, karciğer makamına gidebiliyor, muhayyer makamına gidebiliyor, acem makamına gidebiliyor. Yani orada her makamın kendi özelliklerini bilerek icralar yapmak lazım. Mesela Uşak makamında bir eşhedü en la ilahe illallah, bir de beyati makamında
1: eşhedü en la ilahe illallah
2: peş peşe okuyalım ki farkını anlayalım. Mesela ikindi ezanında

Bu uşak makamıydı. Şimdi müezzinlerimiz, imamlarımız beyatiyi daha çok seslerini kullanabildikleri için beyatiyi tercih ediyorlar ama uşak zannediyorlar. Bakın şu icra beyati makamıdır.

0: Mesela bu ikinci yaptığım Beyati makamıdır. Çünkü Neva'da kalmayıp üzerindeki Acem perdesine çıkmış, orada vurgu yapmış, tekrar Uşaklı inerek karar vermiştir. Bu Beyati makamının karakteristik özelliğidir. Yani Uşak makamı Neva'dan sonra çıkacaksa tiz bölgeye doğru çıkar. Veyahut da Hüseyin'i perdesine, Acem perdesine dokunup hemen geri gelir. Çok fazla oralarda dolaşmaz.
1: Yani şöyle, aslında lezzette, kulağa hoş gelmede bir problem yok.
0: Tabii
1: sadece
0: ki.
1: Bunu yaptıktan sonra buna uşak denmemeli diye söylüyorsunuz.
0: Tabii
1: değil
0: ki
1: mi?
0: Yoksa o da çok güzel. Evet. O da çok güzel. Ama ikisi farklı güzel. Birisi Ahmet, birisi Mehmet. Elimizde fayda var.
1: Hemen Uşak bir ilahi daha dinleyelim mi kıymetli üstad?
0: Tabii ki.
1: Kimden bakalım? Güftesi, yine Yunus Emre'nin bir güftesi.
0: Evet.
1: Aslında bütün dinleyicilerimizin hepsinin de malumu olduğuna, eşlik edebileceklerini düşündüğüm güzel
0: tabii
1: bir
0: ki.
1: İlahi. Hatta bir taraftan ben mikrofonu da kapatayım, ben de eşlik edeyim size. Yemen illerinde Veysel Karay.
0: Evet, bu ilahi seçmemin de sebebi tam sadece Uşak perdelerindedir.

0: Gülniyaz.
1: Efendim Gülniyaz programında Uşak makamında eserleri, ezgileri, ilahileri sizlere aktarıyoruz. Bu bölümümüzün konusu Uşak makamı. Önceki ilahilerimizi, sohbetimizi kaçıran kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi bizleri dinlemeye başlayan kıymetli dinleyicilerimize hatırlatalım. Diyanet Radyo'nun internet sitesinde arşiv programlarda bütün programlarımız olduğu gibi Gülniyaz programının da arşiv kayıtlarına istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı da biliyorsunuz. Diyanet Radyomuzun, Diyanet Risalet Radyomuzun ve Diyanet Kur'an Radyomuzun hesaplarını takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Bizler için kıymetli oradaki yorumlarınız ve beğenileriniz diyoruz ve Uşak makamında sohbetimize devam etmek istiyoruz. Üstadım neler dersiniz?
2: Valla Uşak makamı dediğimiz gibi ilk başta da rast makamıyla ortak özellikleri var. İkisi de ağır başlı. Pes bölgelerde nameleri seven, peste doğru genişlemeyi seven çıkıcı makamlardandır. Pes bölgeyi sever demek çıkıcı makam. Uşak makamında üzerinde durulması gereken noktalardan birisi de Uşak perdesidir. Bu seyyah perdesi diyebildiğimiz perde rast makamında da seyyah perdesi vardı. Ama Uşak makamında karara doğru, yani artık satır sonuna doğru, cümle sonuna doğru bu seyyah perdesi daha pest basılarak Uşak makamı hissettirilir. Hani karara doğru yaklaştıkça işte sabit perdeler yok dedim ya ilk programımızda.
1: Evet, evet.
2: Biz de makamın yapısına göre eser içerisinde o perdenin kullanımı değişebiliyor. İlk başlarda makam girişinde daha tiz başlarken bu perdenin kullanımı karara doğru yaklaştıkça daha pesleşiyor ve buna Uşak sesini duyurma açısından seyyah perdesinin pesleşmesi şeklinde tanımlayabiliriz.
1: Seyyah üçüncü perde mi olmuş?
2: Üçüncü olur. Perde oluyor.
1: Yegah birinci, dügah ikinci,
2: seyyahtan
1: üçüncü
2: perde. Musikimizdeki ismi koyulmuş üçüncü perdedir. Ondan sonra işte çargah diye devam eder, Hicaz, Nemicaz, Neva diye devam eder. Tabii bunlardan bir de atladığımız perde o seyyah perdesinden bir önce de Kürdi perdesi vardır. Ama o ayrı. Şimdi kadim musikimizden tabii ki. Evet, çok da fazla teknik detaya da girmeden bahsetmeye çalışıyorum ama Uşak makamı dediğimizde aklımıza gelmesi gereken en önemli şey pes bölgelerde seyri seven, pes bölgeye doğru genişleyen, ihtiyaç olur da tiz bölgede de bir name göstermek gerekirse gerdaniye ağırlıklı ve muhayyer perdesine ufak tefek temaslarla tekrar karar bölgesine inen bir makamdır. Tiz gösterisini sevmeyen bir makamdır Uşak makamı.
1: Gülniyaz'ın bu temposunu, bu konu akışını aslında çok sevdim kıymetli üstadım. İnşallah dinleyicilerimiz de seviyorlardır, istifade ediyorlardır. Bir taraftan makamları anlatırken hemen arkasından o makamda bir eser, evet, bir ezgi, bir ilahi hemen önlerine düşüyor.
2: Tabii
1: hemen
2: ki.
1: Bir tane daha örnek verelim.
2: Tabii ki, hemen seslendirelim.
1: Ama bu sefer benim önümdeki şeyde notlarda Mehmet Akif Ersoy'a ait
2: çok
1: güzel bir eser. Bunu albümden dinlesek olur mu?
2: Evet, bunu zannedersem 2017-18 olabilir, pandemiden önceki dönemde. Hafız Amir Ateş hocamızın 60. sanat yılı sebebiyle yapılan bir çalışmada vokal grubunu ben oluşturmuştum. Kıymetli arkadaşlarımla birlikte koro olarak seslendirdiğimiz bir eser. Yani solo değil, koro olarak seslendirdiğimiz bir eser. Oradan dinleyelim.
1: O koroya biz de katılalım. Bazı dizelerin sonunda amin var.
2: Tabii
1: o
2: ki,
1: amini hep beraber ki. Söyleyelim.
2: Eyvallah. Şimdi.

0: Gülniyaz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Gülniyaz programının bu bölümünde Uşak makamında güzel ilahileri, ezgileri sizlere ulaştırıyoruz. Ya Rab bizi kahretme, helak eyleme, amin. Ta ibret olup aleme kalmayalım, amin. Bu güzel eseri Doktor Agah Terzi icrasıyla, yorumuyla dinledik. Ve bu bölümümüzün de yavaş yavaş sonuna gidiyoruz. Son bir eser daha sizden istirham edeceğiz kıymetli üstadım. Ama öncesinde Uşak makamıyla alakalı böyle küçük ayrıntılar, küçük detaylar varsa eğer aktarmak istediğiniz. Çünkü üniversitede de aynı şeyleri anlatıyorsunuz. Zahmet edip oradan Ankara'ya geliyorsunuz. Burada da bizlere bir ders mahiyetinde oluyor. Biz çok istifade ediyoruz. Şahsım en azından, şahsım adına söyleyeyim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade ediyorlardır. Tabii bu 15-20 dakikalık program içerisinde büyük bir nazariyat külliyatı aktarılamaz belki ama en azından kulaklarda bir hafıza olsun, bir dolgunluk olsun istiyoruz. Bu makamları da, günlük hayatta karşılaştığımız makamlar nelerdir, detayları nedir, sizlerden dinleme fırsatı yakaladık, ne mutlu.
2: Evet, çok tekniğe girmeden program başından şu dakikaya kadar konuştuğumuz şeyleri özetleyip bir iki de ekleme yapmak istiyorum. Pes bölge makamıdır, ağırbaşlı makamdır, ses gösterisi veyahut da enstrüman icrasının, şovunun icra edileceği bir makam kesinlikle değildir. Tiz bölgelerde gezmeyi sevmez. Yani bir kaside okuyup siz pesten tize çıkıp tiz bölgede gezip sonra nevaya inip karara iniyorsunuz, o Uşak makamı değildir, o başka bir makamdır. Bariz bir şekilde kendini belli eder her yerde. Dediğim gibi bir de Uşak perdesi dediğimiz segah perdesinin daha pes basılmasıyla ortaya çıkan bir karakter vardır ki bu sadece Uşak makamına mahsustur. Hüseyin'i makamında böyle bir şey yoktur. Beyati'de de vardır ama zaten Beyati Uşak makamının tiz bölgelerde daha hareketli olanıdır. Bunlardan bahsedebiliriz. Aşıklar makamı dedik. Dini duyguları harekete geçiren bir makam dedik. Yani Uşak makamını bir eser dinlediğinizde dinlenmiş olmanız lazım. Eğer ki sizi dinlendirmiyorsa Uşak makamı
1: amacına hizmet etmiyor.
2: Uşak makamı olması şüphelidir.
1: Şehit makamı olabilir,
2: Beyati olabilir, Acem olabilir, Muhayyer makamı olabilir, Hüseyini olabilir. Hüseyini'yi de Uşak'la karıştırabiliyorlar. O aslında si koma dediğimiz segah perdesini kullanan Hüseyin'de daha farklıdır ama Uşak makamı dinginlik makamıdır. Temel makamlarımızdandır.
1: İnşallah o dinginliği dinleyicilerimize ulaştırabilmişizdir. Buna vesile olabilmişizdir inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli üstadım, programımızın sonuna geldik artık.
2: Evet. Ha bir de geçkilerden bahsettik ya.
1: Evet.
2: Bu Uşak makamındaki bu son eseri de onun için sakladım. Uşak makamı içerisinde bazen geçkiler olabilir.
1: Hangi geçkileri
2: mesela,
1: göreceğiz
2: bu bir sonraki eserde? Hüseyin'i geçkisi olacak. Uşak Salat diye bir Hu Allahümme Salli Ala Muhammed diye başlayan bir eser var. Birinci bölümü Uşak. İkinci bölümde ise Sol Fa Sol Mi Mi, Sol Fa Sol Mi Mi diye Hüseyin'i geçkilerin sıkça olduğu bir yerde var. Ama tekrar sona Uşak'la karar verip bağlıyor.
1: Bu bilgiyi cebimize koyup bu bilgiyle beraber can kulağıyla dinleyeceğiz. Eminim dinleyicilerimiz de aynı noktalara dikkat kesileceklerdir.
2: Evet.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Sunucu mikrofonunda ben İbrahim Bildir. Sizlere elimden geldiği kadar eşlik etme gayretindeydim. Sürçülisan ettimse affola diyorum efendim. Kıymetli sazendelerimiz bizlere Uşak makamında güzel ezgilerin, ilahilerin notalarını ulaştırdılar. Kimler? Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinledik. Kanun'da Emin Bayram. Cello'da Yiğit Ateş. O güzel notaları bizlere ulaştırdılar. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz beyefendi bizlere eşlik etti. Programımızı Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Efendim önümüzdeki hafta yeniden bir arada olabilmek duasıyla huzurlarınızda Doktor Agah Terzi üstadımıza, hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Hem icraları için hem de bilgileri bizlere aktardığı için önümüzdeki hafta inşallah yeniden görüşebilmek, buluşabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Gül Niyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Terzi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait

bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için Bizim Sanatımız yakında Diyanet Radyo'da. Yakında Diyanet Radyo'da.

erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekle.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm. Hasan Sahanlık'tan Ben Hep Seni Düşünürüm adlı eseri rica ediyorum. Bu eser bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine, sevgili eşim Emine Hanım'a ve şu anda Sivas'a doğru yola çıkan canım oğlum Akifcan için gelsin. Hayırlı akşamlar.

Hayırlı akşamlar, selamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Mersin'den Emin. Şimdi Mustafa Cihat'tan Seni Anlatamam ilahisini eşim ve tüm Diyanet Radyo dinleyicileri için çalıyoruz. Teşekkürler. Hayır.

İyi akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Eskişehir'den selamlar. Kıymetli eşim için Fatih Koca'dan El Açanlar Mahrum Kalmaz ilahisini istiyorum. Teşekkür ederim.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden Mustafa Turhan. Sizden Grup Dillo'dan Ortaz Bir Namusa adlı eserini çalmanızı istiyorum. Bu eseri değerli eşim Sevgi Turhan'ın Diyarbakır'daki ailesine, Diyanet Radyosu ve dinleyenlerine ve tüm Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. Sizlere hayırlı, huzurlu ve mutlu yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun.

Selamun aleyküm. Yozgat'tan arıyorum. Umur Işılak'tan Anneciğim isimli eseri tüm Diyanet Radyo dinleyenleri için istiyorum. Çok teşekkür ederim. Aksa.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kıymetli hocam, kafama takılan soru, İslam insan ürünü bir din midir? Eğer İslam insan ürünü ise diğer dinlerden farkı nedir?
1: Bu soruda sanki daha baştan İslam'ın insan ürünü olduğu ön kabulü ve yargısı bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak da adeta İslam diğer dinlerle eşitlenmek ve sıradanlaştırılmak istenmektedir. Dolayısıyla sorunun soruluş şekli olumsuzluğu önceleyen bir yaklaşım örneğidir. Üstelik soruda üstten bakış, buyurgan bir dil ve tek taraflı bir yaklaşım söz konusudur.
0: Peki soru nasıl olmalıydı?
1: Burada bir dini konuşuyorsak, öncelikle o dinin mensuplarının bunu nasıl algıladığı, tanımladığı ve ifade ettiğine özen ve saygı göstermek gerekir. Nitekim reddiye edebiyatı dediğimiz diğer dinlere yönelik savunma ve eleştiri kitapları yazan Müslüman alimler tam da bu özeni göstermişlerdir. Onlar önce eleştirecekleri din ve inanç mensuplarının algılayışlarını, anlayışlarını ve dinlerine dair bilgileri tarafsız bir şekilde tasvir ettikten sonra eleştiri ve reddetme aşamasına geçmişlerdir. Doğruluk, dürüstlük ve adalet de bunu gerektirir. Buna göre burada soru öncelikle siz İslam'ın ilahi din olduğunu söylüyorsunuz. Buna dair deliliniz nedir? Nasıl açıklarsınız? Şeklinde veya tarafsız bir yaklaşımla soru İslam ilahi bir din mi yoksa insan ürünü mü formatında olabilirdi.
0: Öyle soralım, İslam ilahi bir din midir?
1: Evet, İslam ilahi bir dindir. İlahi din, Yüce Allah'tan gelen ve vahye dayanan dindir. İslam'ın ilahi din olduğunun iki önemli delili bulunmaktadır. Birincisi, ilk günden itibaren insan ürünü olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış olmasına rağmen, ikna edici ve belgeye dayalı bir kanıt ortaya konamamıştır. Hazreti Peygamber'in ümmi oluşu, başka kaynaktan yazılı bilgi almasına engel olduğu gibi, 40 yıllık hayatında bu bilgileri edinecek bir eğitim almamış olması da, böylesi bir dini kendisinin kurgulamasını imkansız kılmaktadır. İkinci kanıtsa, İslam'ın insanlık tarihiyle özdeşleşmiş olan ilahi dinlerin devamı olmasıdır. Hem Hazreti Muhammed Mustafa'nın kendisinin ilk peygamber olmadığını ve yeni bir şey getirmediğini belirtmesi, hem de Kur'an'ın kendinden önceki kitapları tasdik etmesi ve onların getirdiği sahih dinin devamı olduğunu söylemesi, tarihi bir belge niteliğindedir. Nitekim tarihte geriye doğru gidildiğinde, hemen her dönemde bir ilahi dinin varlığı tespit olunmaktadır. İslam bunların sonuncusu ve o dinlerdeki bozulmaları ve tahrifleri tasih edici olarak gelmiştir.
0: Bu durumda İslam'ın beşer ürünü olduğu iddiası nereden kaynaklanmaktadır?
1: Bu iddia tarihte bütün ilahi dinlere yapılmış bir ithamdır. Kur'an'da peygamberlerin kıssalarına bakıldığında hepsine yönelik "sen bir beşersin ve getirdiğin de senin uydurduğundur" şeklinde suçlama yöneltilmiştir. Müşrikler tarafından Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'e yöneltilen suçlamaya, "şayet sizin dediğiniz gibi bu Kur'an bir insan ürünü ise, siz de bir insansınız. Öyleyse bir benzerini getirin" şeklinde Kur'an'ın kendisi meydan okumuştur. O günden bugüne bu meydan okumaya cevap verilebilmiş değildir.
0: Ama Kur'an bir mucize. İnsan mucizeye karşı nasıl meydan okuyabilir ki?
1: Tam da onu söylüyoruz. İslam'ın ve önceki diğer ilahi dinlerin beşer ürünü olmadığını gösteren mucizedir. Mucize, peygamberi insanüstü bir konuma çıkarmaz. Çünkü mucize peygamberin gücüyle değil, Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşir. Mucizenin amacı getirilen bilginin ve dinin ilahi kaynaklı olduğunu doğrulamak ve beşer gücünün de üstünde bulunduğunu ifade etmektir. Öte yandan peygamberlere lütfedilen korunmuşluk anlamına gelen ismet sıfatının varlığı, peygamberin getirdiği bilgiyi sağlıklı ve sağlam bir şekilde muhataplarına iletmek içindir. Burada amaç peygamberlerin şahsını korumak değil, ilahi bilgiyi ve bildirimi korumaktır. Nitekim peygamberlerin öldürülmeleri, yaralanmaları, hatta hakarete uğramaları söz konusu olmuştur. Ama hiçbirinin bütün baskı ve yıldırmalara karşı yalan, yanlış veya ihanet denilecek bir sözü ve davranışı olmamıştır. Hepsi dürüst, güvenilir, doğru sözlü ve görevine sadık kimselerdir.
0: Diğer dinlere olan benzerliklerden yola çıkılarak mı bu iddialar dile getiriliyor?
1: Doğrudur. Modern zamanlarda dinler arasındaki benzerliklerden yola çıkarak, sanki dinlerin her biri ötekinden kopyalanıp alınmış eklektik yapılar gibi sunulmaya çalışılıyor. Burada özellikle din karşıtı çevreler bu yöntemle bütün dinleri eşitlemek, sıradanlaştırmak ve itibarsızlaştırmak amacını güdüyorlar. Halbuki ilahi dinler arasında benzerliğin çok olması, buna karşın beşeri dinlerle daha az benzerlik bulunması doğal ve gerekli bir durumdur. İlahi dinler arasında benzerliğin çok olması da bu dinlerin aynı kökten ve kaynaktan geldiğini gösterir. Aslında beklenen mevcut ilahi kökenli dinler arasında çok daha fazla benzerliğin olmasıdır. Fakat önceki ilahi dinlerin insan eliyle bir takım tahriflere maruz kalmış olması bu benzerliği azaltmaktadır. Öyleyse ilahi dinler arasındaki benzerlik İslam'ın insan ürünü değil, ilahi kaynaklı bir din olduğunun göstergesidir.
2: Peki hocam, bu tür yaklaşım eskiden de var mıydı?
1: Elbette vardı. Eskiye giderseniz müşrikler Hazreti Peygamber'i babalarının dinini bozmakla itham etmişlerdir. Yahudiler ve Hristiyanlarsa benzerliklere bakarak İslam'ın kendi dinlerinden üretilmiş bir anlayış olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ama hiçbirinin ileri sürdüğü delil ve gerekçe gerçeğe tekabül etmediği için İslam bir yüzyıl içinde döneminde bilinen dünyanın neredeyse yarısından fazlasına kendini kabul ettirmiştir. Kılıç zoruyla yayılmıştır iddiasını ise dürüst Müslüman tüccarlar vesilesiyle Malay adalarında milyonlarca insan tarafından İslam'ın kabul edilmesi boşa çıkarmıştır.
2: Peki benzerliklerin hiçbir önemi yok mu?
1: Tabii ki var. Benzerlik göz ardı edilecek bir tanımlama yapılamaz. Ancak sadece benzerliklerden yola çıkılırsa

0: eksik ve tek taraflı bir tanımlama ortaya çıkar. Bırakın bir dini, bir kişiyi, bir olayı veya olguyu bile sadece benzerliklerden yola çıkarak bütüncül ve gerçeğe uygun tanımlayamazsınız. Tanımlama hem benzerlik hem de farklılıkların birlikte kullanılmasıyla sağlıklı yapılabilir. İslam'ın önceki ilahi dinlere olan benzerliği ilahi kökenli olduğunu gösterirken, insan ürünü dinlerle arasındaki farklılık onun özgünlüğünü gösterir. Bunun anlamı, İslam hem ilahi kökenli hem de özgün bir dindir. Hazreti Peygamber'in hayatı, ilk öğrencileri olan sahabesinin onu beşer kabul etmesi, daha ilk günlerden itibaren onun getirdiği ilahi bilgiyle kendi beşeri bilgisini ayırt etmeye özen göstermeleri, İslam'ın insan ürünü olduğu iddiasını çürütür. Yahudilerin ve Hristiyanların dini tahrifi, peygamberlerin, azizlerin ve kahinlerin sözlerini ilahi kitaplarıyla bir araya toplamaları ve karıştırmış olmalarıdır. İslam'da ise Hazreti Peygamber'in sözlerinin Kur'an'dan ayrı toplanması ve asla karıştırılmamasına büyük özen gösterilmiştir. Bütün bunlar, İslam'a yönelik beşer ürünü yakıştırmasını boşa çıkartmaya yeter, tespit ve delillerdir.
1: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar. Yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti. Anvergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte yaşadığımız bu süreçte çok kıymetli mekanları, tarihin bize emanet etmiş olduğu çok değerli yapıları ziyaret etme imkanı bulduk. Bu vesileyle Rabbimize hamd ediyoruz. Allah nasip ederse sizlerle paylaştığımız Ulu Camii serisine devam ediyoruz. Bugün yine Anadolu'muzun kadim şehirlerinden biri olan Kayseri'ye, Kayseri'mizin Develi ilçesine doğru yola çıkıyoruz. Orada bizi bekleyen Develi Ulu Camii var efendim, ama Aşağı Ulu Camii ve Yukarı Ulu Camii ismini taşıyan iki mekanımız var efendim. Allah nasip ederse bugün Develi Aşağı Ulu Camii'ni inşallah ziyaret edeceğiz.

Kıymetli dostlar, Cami-i Kebir adıyla da tanınır efendim bu muhteşem mekan. Kapısının üzerinde 1143 Hicri yılında Bay Ali tarafından inşa edildiği ifade edilmiş. 1183, 1260 ve 1318 yıllarında onarım görmüş. Minaresi kaidesindeki kitabeye göre 1287 tarihli bir işaret bırakılmış efendim buraya ki bu minarenin de kaidesinin yapıldığı tarihi anlamamız için. Kıymetli dostlar, yapı kareye yakın dikdörtgen planlı olarak tanzim edilmiş. Altı taş sütuna oturan yuvarlak kemerli, açıklıklı son cemaat yerinin üstü içten ahşap kirişli, dıştan kiremit kaplı kırma çatılı. Kuzeybatıda kare kaide üzerinde silindirik gövdeli tek şerefeli minarede şerefe altı oval silmeli efendim. Koni biçimindeki taş külah altında girlant motifleri işlenmiş. Kaidede yer alan sülüs hatlı 12 satırlık kitabe Develili saz şairi Seyrani merhum.

Muahit. Kıymetli dostlar, son cemaat yerinden yuvarlak kemerli ahşap kanatlı kapıdan harime geçiliyor. Kapının iki yanında yuvarlak kemerli ikişer pencere var. Ayrıca doğuda ve batıda beşer, güney cephesinde dört pencere açıklığı bulunuyor ki bu da cami-i şerifin aydınlanmasını sağlıyor. Dikdörtgen planlı harimin mihraba paralel neflerinden ikişer dört sıra, toplam sekiz sütunu serbest, doğu ve batı cephelerinde dörderden sekiz sütunu ise duvara gömülü şekilde tanzim edilmiş. Sütunlar doğu batı doğrultusunda atılmış üç kemerle birbirine bağlanarak mekanı beş nefe bölmüş efendim. Kuzeydeki nefler kadınlar mahfili şeklinde düzenlenmiş. Ahşap kafesle çevrili mahfil ortada öne doğru çıkma yapıyor. Yapının üst örtüsü ahşap girişler üzerinde düz damlı şekilde yapılmış. Mukarnaslı taş mihrap ahşap çerçeve içine alınmış ve tepelik kısmı dikdörtgen bir levha ile taclandırılmış. Kıymetli dostlar, mukarnasların altında nesih hatla Esma-i Hüsna'dan isimler yazılı. Bitkisel ve geometrik süslemeli bordürlerle çevrelenen mihrapta sivri bir kemer altında yer alan mukarnasların içleri ve köşelikler yoğun biçimde dolgulanmış. Ahşap minberin bir sanat değeri maalesef yok efendim. Minberin yanında batı duvarına asılı dikdörtgen çerçeve içinde geyik derisi üzerine sülüs hatla 8 satır halinde yazılmış bir levha görülüyor. Merhum Seyrani tarafından söylenen tarihçede yapının geçirdiği onarımlar bize izah edilmiş efendim. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in batısında avlu duvarı üzerindeki çeşme Ali Rıza Efendi tarafından 1904 yılında yapıya eklenmiş. Çeşmenin bulunduğu duvarın arkasında girişi son cemaat yerinin kuzeybatısındaki bir merdivenle inilerek sağlanan hazire ve minarenin yer aldığı açık bir avlu yer almakta. Hazirede Cami-i Şerif'in banisi Bâi Ali ve ailesinden iki kişiyle sonradan defnedilmiş Celal Baba isimli bir kişinin kabri bulunmakta. Aşağı Develi'ye yerleşimin ardından Develi'nin ikinci ulu camii olarak inşa edilen bu muhteşem yapı günümüzde hala ibadete açık bir vaziyette müminleri kendi güzelliğiyle güzelleştirmekte. Seyrani merhum der ki efendim, Seyrani kaldır parmağın, vaktidir Hakk'a durmanın, deryaya akan ırmağın katre olsam sellerine. Bu cami-i şerifte ibadet, deryaya akan ırmağın bir katresi olmak noktasında müminleri bir yönü itibariyle taclandırır. Çünkü yerimiz, yurdumuz, konumumuz, rengimiz ancak bu şekilde belli olur. Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin huzurunda, huzur-u ilahide hep beraber tekbir alarak namaz kılabilmeyi Cenab-ı Allah bizlere her zaman nasip eylesin. Efendim, Develi Ulu Camii'nden bahsettiğimiz programın sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Eğer iki dünya dilersen, ilacı iyiliktir yapar isen. Eğer iyilik bulmak dilerse özün, yürü, iyilik yap. Bırak gerisini sözün.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin? Sen bilir misin?

Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanın eyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin, şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey aziz dost, şunu iyi bil ki duygu aklın, akılda ruhun esiridir. Esir olan aklın bağlı elini çözünce ruh, en zor ve karışık işleri kolayca yapabilir akıl. Nefsani düşünceler öyledir ki, berrak duru bir su gibi olan ruhumuzun yüzünü çerçöp gibi kaplamıştır. Aklın eli o çerçöpü bir yana atsa, o zaman su aklın önünde belirir de meydana çıkar. Ruhumuzun tertemiz ve saf olan mana suyu gür ve temiz olur. Allah aklın bağlı olan elini çözüp de çer çöpü temizletmezse, nefsani isteklerimizin, aşağı duygularımızın çöpleri çoğalır. O zaman heva ve heves gülmeye, akıl da ağlamaya başlar. Ey dost! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten çekinip kaçın. Hevanın iki eli bağlanınca Hak Teâlâ aklın iki elini çözer. O zaman akıl seni idare etmeye başlar, senin kumandanın olur.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

tanınmış beyler düşmanlarını ihtiyat sayesinde alt etmişlerdir. Başarısız beyler de ihmalkarlık göstererek beyliklerinin temelini sarsmışlardır. İhmalkarlık yöneticinin sonunu getirir. İhtiyatlı olan insan daima hazır durur.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece

önce dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız, Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Zeki Bulduk Bey'in kaleme aldığı Bozkır'da Esen Rüzgar. 100 yüze gelmeden, birebir tanışmadan, sadece yazdıklarını okuyarak dahi kendisine muhabbet besleyeceğiniz bir isim Zeki Bulduk. Kalemi tesirli, yüreği yazdıklarından büyük bir yazar. Bugünkü konuğumuz Zeki Bey'in Bozkır'da Esen Rüzgar adlı eseri. Yazarımız hikaye, roman, anlatı, deneme, mektup ve biyografi kitapları yazıyor. Benim de ilk okuduğum kitabı bundan yıllar önceydi. Müstesna Deliler albümü adlı biyografi eseriydi. Bu kitabın bende çok tesiri olmuştu. Zeki Bulduk, Bozkır'ın çocuğu olması hasebiyle hikaye ve anlatılarında Anadolu'nun sıcak ve samimi ilişkilerine ve kavruk gönüllerine sıkça rastlamanız mümkün. Uzun yıllar TİKA koordinatörlüğü vesilesiyle de Afganistan ve Kosova gibi ülkelerde gönül elçiliği yapan yazarın bütün eserlerine haliyle gezdiği, gördüğü yerlerin kültür ve manevi dünyası da yansımış. Bozkır'da Esen Rüzgar da kimi zaman kabristanda manevi bir hasbihale, kimi zaman içten bir konuşmaya, kimi zaman gönülden yapılan bir serzenişe, kimi zamansa ülke sınırlarını aşan anılara götürüyor okuru. Yazarın gönül dünyasına, içsel yolculuğuna, Anadolu insanının irfan mektebinden aldığı icazete, hassas yüreklere, yetim kalplere ve dahi bu dünyada yitirilen dostlara duyulan özlem ve hasrete şahitlik etmeye çağırıyor. Üstelik bu dostlar arasında okurun da aşina olduğu isimler var. Rahmetli Asım abi gibi. Yoklama defteri yazısının bir yerinde dilin önemine, Türkçenin vatanla eşdeğer olduğuna şöyle dikkat çekiyor yazarımız. Kosova'ya görev çıktığı sene ailemle birlikte gittim. Çocukları haliyle okula verdim. Sadece seçmeli dersleri Türkçeydi. Geri kalan bütün dersler İngilizce ve Arnavutçaydı. Neyse, aylar sonra küçük kızımın ve eşimin Türkiye'ye dönmeleri gerekti. Uçaktan indiklerinde havalimanında kızım annesine "Türkçeyi çok özlemişim anne" demiş. Annesi de "Türkiye'yi mi özledin, Türkçeyi mi?" diye sorunca o da "Türkçeyi" demiş. İnsanın ana vatanı diliymiş. Ve yazısına şöyle devam ederken göç meselesini de dil ve vatan ekseninde değerlendiriyor kısaca. İnsan öldüğünde gömüleceği yeri bilmiyorsa yurtsuzmuş, kimsesizmiş. Vatansızlık, yoklama defterinden silinecek kadar vatansızlık. Yerinden, yurdundan, ülkesinden kovulan insanlar dillerine sığınırlarmış. Ya sığınacak bir dil bulamazlarsa? Görevi gereği, sevdası gereği, meselesi gereği gezip duruyor Zeki Buldu. Ülkeler geziyor, coğrafyadan ziyade kültürler geziyor ve her gittiği yerin insanıyla gönülden temas ediyor. Gördüğünü, duyduğunu, hissettiğini yazıyor sonra. Gönül ve zihin dünyamızda bazen buruk ve hüzünlü, bazen şen tatlar bırakıyor. İyi ki de yazıyor Zeki Buldu. Son olarak kitabın içerisinde ayracım bıraktığım yazılardan birini, Gürcü Ekmeği'ni okuyalım birlikte. Gürcü Ekmeği. Tiflis'ten Kutaisi'ye doğru gidiyoruz. Yaklaşık 4 saatlik bir yolculuk olacak. Bizim servis araçlarına benzeyen bir minibüsle yolculuk yapıyoruz. Yol boyunca alabildiğine orman ve ırmaklar. Her ne kadar dışarıda serin bir hava varmış gibi görünse de sıcaklık çok yüksek. Havanın harareti ancak akşam üzeri düşüyor. Yolu yarıladık. Dinlenme tesisleri bizim Bolu civarındaki dinlenme tesisleri gibi değil. Daha çok doğu yolundaki tesisler gibi. Barakalar, minik evler, küçük lokantalar. Afganistan ve İran yolculuklarındaki tecrübelerimden ürkerek iniyorum minibüsten. Hele ki Yunanistan otobanı kıyısındaki tesis görünümlü, hijyen konusunda pek titiz olmayan yerleri düşününce iyice tedirgin oluyorum. Ama korktuğum başıma gelmiyor. Tertemiz lavabolar, güleç yüzlü satıcılar. Fiyatlar uçuk kaçık değil. Lika kendimi biraz daha tutmamı söylüyor. Yol üstünden yiyecek almamamı, karnımı doyurmamamı istiyor. Öyle ki daha sonra anlayacağım, annesiyle konuşmuş ve yemek hazırlanmış. Fincanı ocak üzerinde ısıtılan bir Gürcü kahvesi içiyorum. Yarım hapaçuri yiyorum. Aracın kalkışını beklemeye duruyoruz. Lika aklına bir şey gelmiş gibi birden fırlayıp yol kenarındaki bir ekmek ocağına koşuyor. Evet, ekmek ocağı, fırın değil.
Modern çocukların ellerine büyük fast food şirketlerinin yapay ekmeklerini yakıştırırız. Modern çocukların ellerine bir dürüm, bir yufka ya da ne bileyim bir çöreği pek yakıştıramayız. Hatta öyle bir ekmeği yemek ilkellik gibi gelir. Ne kadar da çok doğal beslenmeden glutensiz ekmeklerden bahsediyoruz değil mi? Lika elinde ince bir pideyle geliyor. Buraların meşhur ekmeğidir, sizin için aldım diyor. Daha ekmeği ısırmadan boğazıma takılıyor. Üzümlü ekmek kek gibi, yufka gibi, çocukluğum gibi, ninem kadının elleri gibi, sanki anam kadın çok acıkmışım da şekeri eritip bir yufkaya sarıp ucunun kuru tarafını ısırıp elime vermiş gibi. Adı Nazuki. Batum'dan Acara bölgesine doğru gidiyoruz. Son model bir Mercedes aracın içinde Cemal, Cemal'in kızı Manana ve aracı kullanan Murat'la birlikteyim. Murat şen çocuk. Rize'nin, Trabzon'un, Artvin'in o hamsi kuşu gibi uçarı delikanlılarına benziyor biraz. Her an aracı durdurup yol kenarında horon oynayacakmış gibi. Önce Gorcami'ye, ardından da yaylaya gideceğiz. Bugüne kadar hiç yaylaya çıkmadım. Murat yanıma mont alıp almadığımı soruyor. Tedbirli olduğumu, sık sık yağan yağmurlardan dolayı yanıma bir yağmurluk aldığımı söylüyorum. Üşürsün abi diyor. Olsun diyorum. Sizin ihtiyarlarla sohbet edersem ısınırım. Batum'da iklim tropik. Karadeniz'in tüm nemi, sıcağı, insanı eriten, terden, sırılsıklam eden havası buraya toplanmış. Batum'dan dağlara doğru gidildiğinde serinlik artıyor. Bu arada araçtan bol bol bölgeye has ezgileri dinliyorum. Bir telefon geliyor, bütün hayallerimizi alt üst ediyor. Murat'ın morali bozuldu. Abi, yarın yaylada kalamayacağız diyor. Bir kalkınma ajansı yetkilisinin köye geleceğini, mutlaka orada olması gerektiğini söyledi. Olsun diyorum. Bir gece de olsa yayladaki insanları göreceksem bana bir an, bir bakış yeter. Doğal insanlar çoğu zaman bize ilkel görünür. Mesela eliyle yemek yiyenler. Yani çatal kaşık kullanmadan ellerinin maharetiyle yemeği ağızlarına götüren, geleneksel beslenme şekline uyan insanlardan bahsediyorum. Biraz önce dedim ya, modern çocukların eline burgeri yakıştırırız ama bir sıkma, bir yufka ekmek pek yakışmıyor gibi gelir bizlere. Bunların hepsi alışkanlıkla ilgilidir. Oysa modernlikle, medeniyetlikle alakası yok. Hatta o çocukların bir geleneğe ait olduklarına bile inanmayız ellerindeki pet şişeleri, kutu kolaları, biftekleri gördüğümüzde. Batum'dan çıkalı neredeyse bir saat oldu. Telefondan sonra biraz da hava alalım diye Hulo yakınlarında, dağların eteğinde bir tesiste durduk. Dağdan gelen buz gibi suyla yüzümüzü yıkadık. Birer soğuk çay içtik. Murat, tesisin kenarındaki bir büfeye uğradı. Elinde İranlıların sengek dedikleri, kalın lavaşa benzeyen bir ekmekle çıktı geldi. Ekmek o kadar güzeldi ki yanına ne karpuzu ne de peyniri yakıştırabildim. Ancak o Murat'ın mis gibi gülen yüzü yakışıyordu. Ekmeğin adı Şoti. Kutaisi ile Acara'nın tek ortak yanı aynı ülkenin toprakları içerisinde olması. Ama benim için başka bir ortak yanı daha var. Ekmeğini misafiriyle bölüşen insanlar. Ve ekmeği ikram ederken size bir şey verdiklerini asla hissettirmiyorlar. Bana ait olanı bana veriyormuş gibi sevgiyle yapıyorlar her ne yapıyorlarsa. Dedim ya, bir yere gidersiniz 5 yıl 10 yıl kalırsınız. Dağını taşını haritada şehir isimlerini bilirsiniz. Ama bilmediğiniz bir şey vardır. Gittiğiniz yer size kendini bir anda verir. Eğer siz uykudaysanız ölene kadar o topraklarda olsanız da o topraklar size sırrını vermez. Kutaisili bir kız ile Batumlu bir oğlan birbirlerinden habersiz bana birer ekmek getirdiler. Her iki ekmekte de yalan dünyayı yerle bir edecek bir tat, bir emek, bir güzellik vardı. O ekmekleri ve o çocukların hesapsız sevgilerini öpüp başıma koyuyorum. Helal edin çocuklar. Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Bozkır'da Esen Rüzgar kitabını konuk ettik. Özlediğimiz kokular, Afgan çobanlar, insan kalın, yolu kaybetmek, ömrümüz bir valize sığar, muhabbete dair, özünü dökmek, yoldan önce yoldaş, kırgınların duası ve gönül pazara düşerse gibi yazıların tınıları başlıklarından da zaten hissediliyor. Benim keyifle okuduğum Bozkır'da Esen Rüzgar'ı okurların ve siz dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, herkese keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.
1: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Eğer o kimsedir ki bütün arzularını elde eder ve ondan mertçe yüz çevirir. En önemlisi

kazandığıyla yedirir, içirir. Malını yoksullara dağıtarak Allah'a can ve gönülden ibadet eder. Gelen dünya nimetlerine gönül bağlamaz. Elinden gidene de içi sızlayıp kaşını eğmez. Arzusuna ulaşmak için kuvvet bulduğu halde kendisini tutar. Gönlüne, eline ve diline hakim olur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Yıllar önce buraya geldiğinde onu taşlamışsınız. Deli muamelesi yapmışsınız.
0: Hiç sorma. O bizim alnımıza yapışan bir kara leke. O gün taşladığımız, Mecnun dediğimiz insanın Allah'ın elçisi olduğunu anladık. İstese bizi bir bedduayla helak edebilirdi. Ama bunu istemedi. O zaman ne yapmış biliyor musun? Taif halkının ve onların soylarından gelenlerin doğru yolu bulmaları için dua etmiş.
1: Kendime nasıl bir çıkış yolu bulacağımı bilmiyorum.
0: Ben sana ne yapman gerektiğini söyledim. Medine'ye gidip peygamberimizle görüşeceksin.
1: Başka çarem yok sanırım.
2: Vahşi bin Harp kısa sürede Medine'ye ulaştı.
1: Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki sen onun peygamberisin.
2: Vahşi Müslüman olmuştu. Peygamberimiz karşısındakinin amcasının katili olduğunu anladığında derin bir teessüre kapıldı ve ondan Hazreti Hamza'yı nasıl öldürdüğünü anlatmasını istedi. Vahşi cezalandırılmadı. Ama peygamberimiz amcasının katledilişini hatırlamak istemediğinden Vahşi'nin bir daha gözüne görünmemesini istedi.
3: Ya Resulallah, babam Abdullah bin Übey öldü. Gömleğini verir misin, ona kefen yapayım?
4: Yahudilerle anlaşma yapıp arkamızdan iş çeviren, her fırsatta aleyhimize konuşarak Müslümanların arasında fitne fesat çıkaran bu adamın cenaze namazını mı kıldıracaksın?
2: Peygamberimiz cenaze gömülünceye kadar bekleyip oğlu Abdullah'a başsağlığı diledikten sonra geri döndü. Aradan çok zaman geçmemişti ki Tevbe suresinin 84. ayeti nazil oldu. Onlardan ölen hiçbiri için asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.
0: 152. bölüm.
2: Peygamberimiz hicretin 9. yılında gittikçe genişleyen İslam topraklarına bazı görevliler göndermeye başladı. İlk olarak Hazreti Ebubekir'i hac emiri tayin etti ve onu beraberindeki Müslümanlarla hacca gönderdi. Sonra aslen Yemenli olan Ebu Musa el-Eş'ari ile Muaz bin Cebel'i Yemen'e elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla gönderdi. Hazreti Muaz heyetin başkanıydı ve yukarı Yemen'den sorumluydu. Ebu Musa el-Eş'ari ise aşağı Yemen'de görevliydi. Yemen heyeti hazırlanmış ve yola çıkmadan peygamberimizi ziyarete gelmişti.
5: Muaz, Allah yardımcınız olsun. Selametle gidin gelin.
6: Allah razı olsun. Dua edin bize.
5: Ederiz tabii. Ama sen bu iş için biçilmiş kaftansın. Peygamberimizin kendisinden Kur'an öğrenilmesini tavsiye ettiği 4 kişiden birisin. Yaşın genç olmasına rağmen peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğuna göre Allah seni utandırmaz. Ebu Musa desen o da İslam'ın ahkamını iyi bilir. Bu işi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum.
7: Peygamberimiz size arkadaşlarımın en uygun olanını gönderiyorum dedi ya zaten.
6: Sağ olun. Allah görevimizi hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin.
5: Peygamberimiz de sizi uğurlamaya gelecekti. Hah, bak yaklaşıyor.
2: Peygamberimiz Muaz bin Cebel ile Ebu Musa el-Eş'ari ile vedalaşmadan

0: dönünce onlara bazı şeyleri hatırlattı. Ehli kitap bir kavme gittiklerini söyleyerek belde halkını öncelikle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Resulullah'ın Allah'ın peygamberi olduğuna inanmaya çağırmalarını, kalpleri imana ısındıkça da yavaş yavaş ibadetleri anlatmalarını istedi. Sonra Muaz bin Cebel'e, "Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin?" diye sordu.
1: "Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim ya Resulallah."
0: Peygamberimiz, "O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan?" diye sordu.
1: "Allah Resulü'nün sünnetiyle karar vereceğim."
0: Peygamber Efendimiz, Resulullah'ın sünnetinde de yoksa ne yapacağını sordu.
1: "Kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim."
0: Peygamberimiz aldığı cevaplardan memnun olmuştu. Elini Muaz'ın göğsüne koydu ve Resulü'nün elçisini, Resulü'nün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi. Sonra iki dostuna dönerek şöyle dedi. "Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin ve hüküm verirken birbirinizle uyum içinde olun. Ey Muaz bin Cebel, insanlara güzel davran." diyerek uyarıda bulunduktan bir müddet sonra onu tekrar yanına çağırıp şöyle dedi. "Senin için geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan onlardan hiçbir şey alma. Çünkü bu hıyanettir. Her kim bu dünyada hıyanet yaparsa kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. Bir de haksızlık yapıp mazlumun bedduasını almaktan sakın. Zira gerçek şudur ki Allah ile mazlumun bedduası arasında hiçbir perde yoktur. Seni bunun için çağırmıştım. Şimdi vazifene gidebilirsin." Artık ayrılık vakti gelmişti. Sahabiler Resulullah ile ve birbiriyle kucaklaşarak vedalaştılar. Peygamberimiz Yemen heyetini uğurlamak için bir müddet Muaz'ın yanında yürüdü. Bu arada sessizce söylediği bazı şeyler Muaz'ın ağlamasına sebep olmuştu. Peygamberimizden ayrılırken bir daha görüşemeyecek iki insanın vedalaşması gibi sarılmışlardı birbirlerine.
2: "Muaz, ne oldu? Neden hala ağlıyorsun? Peygamberimiz ne dedi sana?"
3: "Medine'ye döndüğümüzde onun kabrini bulabileceğimi söyledi."
2: "Ne diyorsun? Bu onun son görüşümüz müydü?"
3: "Allah ona uzun ömür versin. Bizi ondan mahrum etmesin."
2: "Amin. O olmasa biz ne yaparız? Daha 60 yaşında. O Allah'ın peygamberi. Allah onu aramızdan almaz değil mi?"
3: "Bilmiyorum. Dua edelim de Allah dünya gözüyle onu bir daha görmeyi nasip etsin."
2: "İnşallah."
0: Yemen heyeti yola koyulmuştu. Ebu Musa el-Eş'ari ile Muaz bin Cebel tatlı bir sohbete dalmışlardı. Konu dönüp dolaşıp peygamberimize geliyordu. İkisi de onu kaybetme acısıyla yüzleşmenin verdiği şaşkınlığı yaşıyor. Onu kaybederlerse buna nasıl dayanabileceklerini düşünüyorlardı.
1: "Bir gün Resulullah Yafur isimli merkebine bindi ve hadi Muaz sen de bin diyerek beni çağırdı. Ona rahatsızlık vermemek için binmek istemedim. Ama o kadar ısrar etti ki terkisine binmeye çalıştım. Ben binince hayvan huysuzlandı. Silkinerek ikimizi de yere düşürdü."
2: "Peygamberimiz de mi düştü?"
1: "Evet. Ben rahatsız etmeyeyim derken hayvan ikimizi de yere düşürmüştü. Resulullah'a bir şey olsaydı kendimi affetmezdim. Bir yandan kendime kızıyor, bir yandan da peygamberimize bir şey oldu mu diye onu kontrol ediyordum. Oysa gülerek yerinden kalktı, yeniden merkebe binmek istedi. Nihayet hayvan ikna olmuştu. Bizi sırtında taşımaya karar verdi. Peygamberimiz elini arkaya doğru uzatarak sırtıma hafifçe dokunup, "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Onun hitabı içimi sıcacık bir sevgiyle dolduruyordu. "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." dedim. Bir şey söylemedi. Bir süre daha gittik. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Aynı muhabbetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." diye cevap verdim. Biraz daha gittik. Tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Acaba ne diyecek diye iyice meraklanmıştım. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." dedim. "Muaz,
3: "Sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordum. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Sabırsızlıkla anlatacaklarını bekliyordum. Allah'tan daha fazla merak da bırakmadan sorusunun yanıtını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır."
4: "Kullarının ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamaları demek."
3: "Evet. Bir süre daha yolculuğumuza devam ettik. Sonra peygamberimiz yine bana seslendi. Emrine amade olduğumu söyledim. Resulullah, peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevabı beklemeye başladım. Peygamberimiz şöyle dedi. Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır.
2: Bu ne büyük bir müjde.
3: Evet, elhamdülillah.
2: Bir daha tekrarlasana, yanlış mı anladım?
3: Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır dedi.
2: Bunu öğrendiğime çok sevindim.
3: Ben de.
0: Ebu Musa el-Eşari Yemenliydi. Muaz bin Cebel de sorular sorarak gidecekleri yerle ilgili bilgi ediniyordu.
3: Anladım. Gideceğimiz yerin senin toprakların oluşu bizim için büyük bir nimet oldu. Bayağı malumat edindim. Peki sen nasıl İslamiyet'i seçtin?
4: Baştan anlatmam lazım. Ben Yemen'in Zebit şehrinde oturan Eş'ar kabilesindenim.
3: Peygamberimizin ahlak ve meziyetlerini övdüğü kabile değil mi o?
4: Evet. Bizim oralara Medine tarafında bir peygamber zuhur ettiği haberi gelince abilerim ve ben bu dini merak ettik. Tek bir ilah inancı olan, yaşamı sadece bu dünyadan ibaret görmeyen bu inanç bize makul gelmişti. Ama onun hakkında bilgimiz çok azdı. Bunu öğrenmenin yolu da ancak Medine'ye gelmekten geçiyordu. Sağ olsun anacığım da bizi destekledi. İki abimle beraber yola düştük. Yalnız da değildik. 50 küsur kişi olmuştuk. Hep beraber limana gittik. Ve uzun bir bekleyişten sonra nihayet buraya gelebileceğimiz bir gemi bulduk. Ve yolculuğumuz başladı. Heyecan içinde peygamberle karşılaşmayı bekliyorduk. Derken kötüleşen hava şartları rotamızı değiştirdi. Gemi Habeşistan'a sürüklendi. Mecburen orada indik. Allah'ın hikmeti ya, orada da Müslümanlar varmış.
3: Cafer ve arkadaşları mı?
4: Evet. Allah bizi doğru yola iletmeyi dilemiş ki onlarla karşılaştık.
3: Allah Allah. Kaderiniz nasıl çizilmiş görüyor musun?
4: Ya, onun hikmetli işleri işte. Akıl sır ermiyor.
3: Cafer ve arkadaşlarının durumu nasıldı peki?
4: Habeş Necaşisi adil ve akıllı bir hükümdardı. Allah rahmet eylesin.
3: Amin, amin.
4: İyi bir düzen kurmuştu. Herkesin görevi belliydi. Orada yaşamak isteyenler kısa sürede kralın huzuruna çıkarılıyor ve ondan müsaade alınırsa Habeş topraklarına yerleşiyordu. Biz de başımıza gelenleri anlattık.
3: Onlar da sizin kalmanıza müsaade etti.
4: Evet, dedim ya, Necaşi zeki ve iş bilen bir adamdı. O İslamiyet'i seçmeden evvel Hristiyandı. Ve bizim geldiğimiz yerde de tek tanrılı dinler yaygın olduğu için kolay anlaştık. Bizim niyetimizi sezince bizi Cafer'le tanıştırdı.
3: Uzun bir süre mi kaldınız Habeşistan'da?
4: Birkaç sene. O zaman orada 5-10 kadar Müslüman aile vardı. Biz de onların arasına katıldık. Kocaman bir aile gibiydik. Sürekli bir araya geliyor, namazlarımızı cemaatle kılıyorduk. Bu süreçte İslam'la ilgili çok şey öğrendim. Allah Cafer'den razı olsun.
3: Amin.
4: Muhte'de şehit olduğundan beri hayatımda büyük bir boşluk var.
3: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz de onu çok severdi.
4: Bilmez miyim?
3: Hayber dönüşünde yolda sizinle karşılaşmıştık.
4: Ne güzel bir sahneydi değil mi?
3: Hem de nasıl.
4: Biz Medine'ye gelmek üzere yola çıkmıştık. Peygamberimizin Hayber'e gittiğini öğrenince oraya yöneldik. Yolda bir de baktık ki siz Hayber'den dönüyorsunuz.
3: Peygamberimizi hiç öyle görmemiştik. Bineğinden indi ve neredeyse koşar adımlarla karşımızdan gelen gruba doğru ilerledi. Sonra bir de baktık ki ileriden koşarak yaklaşan biri var. O grup sizmişsiniz. Koşan da Cafer.
4: Nasıl sarılmışlardı birbirlerine değil mi? O zaman Cafer'in Peygamber Efendimiz'e ne kadar benzediğini fark etmiştim.
5: kokuyu da benzerdi.

0: görünüşü de.
1: Evet. Hayber'in fethine mi, Cafer'in dönüşüne mi sevineyim bilmiyorum diye mutluluğunu dile getirmişti.
0: Ne günlerdi ama. Zaman nasıl da geçiyor değil mi? Bak o zaman Cafer vardı, şimdi yok. Sen Resulullah'ın döndüğünüzde belki beni bulamazsın, kabrimi ziyaret edersiniz dediğini söyledin ya. Kolum kanadım kırıldı. Kim bilir neler bekliyor bizi Muaz. Allah yardımcımız olsun.
1: Amin, amin. Önümüzde uzun bir yol var. Rabbim selametle gidip gelmeyi, döndüğümüzde bıraktığımız hiçbir şeyi kaybetmemeyi nasip etsin.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Bir kelimeyi doğru söylemek bazen anlatmak istediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Telaffuzunda sıkça hata yaptığımız kelimeler. Nerede, neden ve nasıl yanlış söylüyoruz? Yanlışları birlikte fark ediyor, doğrusunu öğreniyoruz. Daha güzel, daha doğru ve daha özenli bir Türkçe için hataları münasip bir lisanla konuşuyoruz.

0: Güneş tam böyleyken hava iyice ısınmadan uyumak ne güzel olurdu.
1: Değil mi? Keşke biraz uyuyup dinlensek de yola öyle devam etsek.
0: Zaten durup dinlenmezsek ben birazdan atın üstünde uyuyakalacağım.
1: Ben de. Çölün kumları sıcacık bir yatak gibi görünüyor şu an gözüme.
2: Peygamber Efendimiz Tebük Savaşı öncesi ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste gidiyorlardı. Allah'ın Resulü başını çevirip geriye bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırdı.
3: Buyur ey Allah'ın Resulü.
2: Kutlu Nebi Muaz'a yaklaş dedi.
3: Olur ey Allah'ın elçisi.
2: Muaz Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Hazreti Peygamber insanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü. İnsanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar.
2: Hazreti Peygamber evet ben de uyuklamışım dedi. Muaz dikkatlice Allah Resulü'nün yüzüne bakıyordu. Bu kadar yakından onu izlemek Muaz'ı mutlu ediyordu. Resulullah'ın yüzünde müjde verici bir ifade olduğunu fark edince şöyle dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum.
2: Hazreti Peygamber buyur dilediğini sor dedi.
3: Cenneti düşünüyorum ey Allah'ın Resulü. Siz anlattıkça cennet hakkında daha çok şey öğrendikçe cennete girme isteğim gitgide artıyor. Bana kendisiyle cennete girebileceğim bir iş söylerseniz başka da bir şey sormam.
2: Allah'ın kutlu elçisi aferin sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü bir daha tekrarlasan.
2: Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve ey Muaz istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim dedi.
3: Elbette ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun buyur.
2: Allah'ın kutlu elçisi Muaz'a baktı ve bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır dedi. Bir süre Muaz'ın gözlerine baktı. Muaz herkesin uykulu olduğu bu vakitte gözlerini iyice açmış, pür dikkat Allah'ın Resulünü dinliyordu. Kutlu Nebi konuşmasına devam etti. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır dedi. Muaz, Hazreti Peygamber'i can kulağıyla dinliyor ve ondan yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyordu. Edeple başını eğdi ve Allah'ın Resulü bineğiyle hareket edince onu takip edip izinden gitmeye başladı.
4: Hadislerin hikayeleri.
5: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde, ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken, biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı.

Allah'ın Resulü. Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bu.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki Eylemin Temeli, Özgürlük ve Sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İl